0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'na edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda, kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Ne olur takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.
1: Radyo Üsküdar.
2: Martıların gözlerinden dinledim. İstanbul'un boğazı yanmış tüm gece. Yıldızlar şahitlik etmiş, güya suçlu benmişim. Oysa, oysa canım, yemin olsun yanağımdan süzülen denize. Ben bu şehre yüreğimi içirmedim. İçirmedim.

Sensizken İstanbul'da bir kez olsun, bir kez olsun gülmedim. Yokluğun var, sen yoktun, ölüm, ölüm geldi, ölmedim. Ağladım, ağladım yüreğimde sen, sen de divane İstanbul. Oy gece gözlüm, oy gece gözlüm oy, ben bir sana.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Allah, sen zalim edemem hakkı havaley. Feryat ederek ağlar ise çok münezziha. Feryat ederek ağlar ise çok münezziha. Düştüm yine sahil yok bir bahr meloley. Takdir-i Huda kuvve-i baz ile dönmez. Bir şem'i ki hak yandır.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: Herkese merhabalar. Hocamıza sorularımızı yöneltiyor olacağız. Dini travmalar özellikle çocuklar üzerinde nasıl etki bırakır? Kolektif dini ritüellerin, ibadetlerin bireyler üzerindeki psikolojik etkileri nedir? Ruhsal iyileşme ve toplumsal aidiyet anlamında bu ritüellerin gücünü nasıl değerlendirirsiniz?
2: İnsanın biyolojik doğasına uygun bir şekilde eğitim verirse çocuk, böyle durumlarda hem dünyadaki hayatı, gerçeklerini öğrenir, hem de ölüm ve ölümden sonraki hayatın gerçeklerini de korkutmadan gerçekçi bir şekilde hayatına anlam katarak onları da öğrenir burada ve yaşadığı hayat yolculuğunu doğru anlamlandırır çocuk. Bunun için çocukluk çağında yaşanan hayat olayları hepsi şok yaşantılar, travmatik deneyimler, hepsi o çocuğun hayatında bir tehdit değildir, bir fırsattır. Hepimiz şimdi bir hayat yolculuğuna çıktıktan sonra bir uzun bir yolculuğa çıkmış gibi fırtınalar olacak, yol kazaları olacak, engeller olacak ve bu engellere geldiği zaman biz engeller sonucunda küsmek ya da reddetmek yerine ne yapılır? O kişi bu engeli nasıl aşarım, bu engeli nasıl fırsata dönüştürürüm gibi düşünür. Mesela bir nehirde yolculuk yaparken akıntıya karşı mücadele etmek akılla savaşmaktır. Kendi varoluşunu reddetmektir. Halbuki akıntıyı arkasına alıp bir kütüğe binip hedefine doğru gidebilmek akıllıca olan bu yaklaşımdır. Bu nedenle hayata bu gözle bakmayı anne baba çocuğa öğretirse çocuk çocukluk dönemindeki o dini yaşantısını onun hayatını güzelleştiren ve anlam katan bir yaşantı olarak yargılar. Yani çocukluktan ve dini korkutarak öğreten geleneksel yaşantı öğretilerimiz bizim bu çağın doğrularına uygun değil. Halbuki Hazreti Ali ne diyor? Çocuğunuzu bulunduğu çağa göre değil, onun yaşayacağı çağa göre eğitin diyor. Kendi çağımıza göre öğretmeye çalışıyoruz. Böyle olunca da kuşak çatışmaları çok daha şiddetli yaşanıyor. Böyle bir zamandayız. Yani çocuk eğitiminde bu nedenle dini ritüellerin, ibadetin, dini pratiklerin öğretilmesini çocuğun beynindeki anlam haritalarına yerleştirirken çocuğun iyi, güzel, doğru olaylar olarak yerleştirmek gerekiyor. Güzel anı biriktirmek. Çocukluk dönemi demek, anı biriktirme dönemi demek. Eğer dini ibadet, dua, dini ritüelleri güzel anı biriktirme halinde çocuğa öğretirsek ileri hayatta o küçük yaşta ekilen, atılan tohumlar gibi ileri hayatta onlar yeşerir. Ama negatif anılar, korku, baskı, tehditmeyle birlikte çocuğun değişen, gelişen ruhuna ekersek ileride onu reddeder çocuk. O atılan tohumlar çürümeye başlar, tutmaz. O atılan tohumların tutması için muhakkak onun büyüdüğü ortama hazır bir şekilde zemin hazırlamak gerekiyor. Yani bu nedenle çünkü o çocuğun ihtiyacı var. Yani bu hayat olayları karşısında anlam arayışı içerisinde, varoluş içerisinde, varoluş korkularını yenmesi gerekiyor. Yalom'un tanımladığı çok güzel temel anksiyete var. 4 temel anksiyete olarak, 4 temel korku olarak tanımlıyor. Birisi anlam arayışı, ikincisi özgürlük ihtiyacını karşılama, üçüncüsü yalnızlığı giderme ihtiyacısı, dördüncüsü ölüme açıklama getirme ihtiyacı. Bu 4 tane temel korkuyu bir kimse, bir genç kafasında bunlara cevap bulamazsa bu genç bunalıma giriyor. Hayatın bir anlamı yok diyor. Niye yaşayayım ki diyor. Bırakın genci, her yaştaki bir insan içerisinde bu temel korku hayatını şekillendiren korku. Ama bu korku aslında geleceğe belirsizlik duygusu uyandırıyor insan. İnsanı en çok rahatsız eden belirsizliktir. Belirsizliğe mantıksal bir çerçeve oturttuğu zaman o belirsizliği gideriyor, rahatlıyor. Bu çağın insanları bilgiye çok ulaştığı için öyle artık klasik doğa tanrılarına taparak belirsizliğini gideremiyorlar. Rasyonel bir inançla belirsizliği gideriyorlar.

0: verebiliyor kafasında. Yani mantıksal çerçeveye oturmuş bir inançla güven oluşuyor. Ölüm ve ölümden sonrası hayatla ilgili anlam yükleyebiliyor kişi. Anlam yüklenmiş bir hayat da yaşamaya değer bir hayat haline geliyor. Yani anlam yüklenmemiş bir hayat, ölümden sonra her şey bitecekse yaptık mı hiçbir şeyin anlamı yok ki diyor insan. Ölümden sonra yok olacaksa niye yaşayayım ki diyor. Ben şu anda bunalıma girmiş bir insan, 30 yaşında, bunun depresyonda. Diyor ki ya ben eğer diyor 30 sene daha böyle yaşayacaksam böyle yaşanmaz ki diyor. En iyisi öleyim kurtulayım diyor. İntihar salgını artması. Batıdaki intihar salgını sebeplerinden birisi varoluş bunalımı. Her şeye sahip ama mutlu değil insanlar. Yani şu anda modernizm sunduğu mutluluk felsefesi çok yanlış. Bunlar haz odaklı mutluluk felsefesi sunuyor. Halbuki anlam odaklı mutluluk felsefesi sunsa insanın bu biyolojik doğasına daha uygun, biyolojik zaaflarını daha iyi yönetebiliyor. Biyolojik zaaflar nedir? Haz peşinde koşmak, kolaycılık, hırs, açgözlülük, doyumsuzluk, sorumsuzluk, biyoloji bununla ilgili amigdala, beynimizdeki amigdala bölgesi bunu istiyor. Doyumsuz, sorumsuz, açgözlü, sınırsız, her şey, her istediğim olsun istiyor. Ama beynimizin daha gelişmiş bölgeleri, kortikal bölgeleri beynimizde diyor ki, frontal lob özellikle beynimizin böyle rasyonel kararlar veren bölgesi diyor ki, zamana yayarak düşün diyor, uzun vadeli düşün diyor, çeşitli alternatifli düşün diyor, böyle seçenekler öğretiyor. Bunu da göz önüne almak gerekiyor ki çocuklardaki yaşam felsefesini geliştirirken bunları göz önüne alalım.
1: Akla Kapı programında da dindar ailelerin dinden uzak yetişen çocuklarını konu aldığınız bir bölüm vardı. Onu da açıklama kısmına ekliyoruz. Sevgili izleyenlere tavsiyemiz olur. Biraz önce konuştuğunuz gibi hocam, ön bölgede bahsettiniz, mutlulukla alakalı dediniz. Tam da burada beyinle alakalı bir sorumuz var. İnanç deneyimlerinin nöropsikolojik yönlerini düşündüğümüzde beyinde özel ilişkili bir bölüm var mıdır inançla ilgili? Vecih ve huşu gibi duyguların beyin etkisi nedir?
0: Tabii şimdi insan beynindeki iki tane bölge var. İki tane network var daha doğrusu. Bu default mode network. DMN network diye bilinir. Bu network beynin ön bölgesinde ve orta bölgesindeki bir network'tür. Burada özellikle bu network mesela medial prefrontal kortekstir. Bir parçası. Bir parçası posterior cingulate kortekstir. Prekütenoğustur, beynin görüntülü işleme bölgesidir. Bu angular gyrus gibi beyindeki anlam arayışıyla ilgili, beyindeki otomatik pilot gibi olan beynin nervüsü. Dış dünyaya kendini kapatır, hayal kurar, evrendeki konumunu düşündüğü zaman çalışan network beyinde. Bu network inançla ilgili tasavvurlar yaparken de bu network aktif hale geçiyor. Hayattaki konumum nedir, varoluş nedir, neden buradayım dediğin zaman beynindeki o network'ün pırıl pırıl çalıştığını MR cihazında görüyoruz biz. Daha önce işte Budist rahiplerde yapılan şeyde nasıl gözüktü? Biz bununla ilgili 2014 yılında bir sufi meditasyon tarzında, sema meditasyon tarzında bir çalışma yaptık. Yüksek lisans tezi 2014'te yayınladık bunu. Orada Mevlevi dervişlerinin o derviş dansı dedikleri batılıların onu hayal ederken MR cihazı içerisinde beyinler neresi çalışıyor diye hayal ettik. Anterior cingulate cortex dediğimiz beynin böyle duyguları regüle eden, ayarlayan bölgesi 16 kişiden biri dropout oldu, çalışmadan çıktı. 15 kişinin aynı bölgesi çalıştı beyinde. Sema dansını hayal ederken, o ritüelini hayal ederken meditasyonu o bölge aktif hale geçti. Yani beynin o bölgeden sorumlu bir bölgesi de var. Diğer bir bölge de beynin dini inanış pratiklerde aktif hale geçen kişinin temporoparietal junction diye bilinen. Temporal beyinle frontal beynin, parietal beynin yani yan beyinle ön beynin kesiştik bir kavşak noktası var. Bu enteresan kavşak noktası. Şizofreni de burası bozuluyor. Şizofrenik halüsinasyonlarda o bölgeye manyetik uyarı vererek halüsinasyonları kesiyoruz. İşitme vesaire halüsinasyonları kesiliyor. O bölge otomatik çalışmaya başlıyor bu kişilerde. O ruhani deneyimlerde beyin o bölgesi çalışıyor. Diğer de o temporoparietal junction bölgesi aynı zamanda kişi transcendental bir mutluluk hissettiği zaman çalışıyor. Kendini açtığı zaman. Bak üç mutluluk var. Birisi hedonistik mutluluk. İkincisi ödomanik mutluluk. Aristoteles'in dediği gibi anlam mutluluğu. Üçüncü mutluluk da transcendental mutluluk. Yani kendini açtığı zaman, evrenle bütünleştiği zaman müthiş bir huzur oluyor. İşte o huzur huşu hissi. Vecd hissi. Buna ekstazi hissi deniyor. Müthiş, bütün sorularına cevap verilmiş, bütün ihtiyaçlara karşılanmış. Huşu duygusu, yani huzurdan daha yüksek bir duygu o. Huşu, uçma duygusu gibi bir şey. İşte temporoparietal bölgeyi uyardığın zaman kişide o uçma duygusu oluşuyor. Uyuşturucular da o bölgeyi uyarıyor o kişide. Mesela o bölgesi uyarılmış bir kimsenin ben elini elma sanıp kestiğini böyle biliyorum. Yani hayalle gerçeği karıştırıyor. Beynin o bölgesi yanlış çalıştığı zaman oluyor bu tabii. İnançta da beynin o bölgesi çalışıyor. Hatta orada böyle o aşkınlık duygusuyla ilgili bölgede deniyor oraya. Temporal parietal junction. Yani beynin o bölgesini araştırsınlar, literatüre baksınlar. Gerçekten yaratana bağlanma duygusunu veriyor o bölge. Bağlanma duygusu ruhunu aşıyor. Büyük bir varlığın parçası gibi hissediyor. Müthiş bir huşu hissediyorsun insan. Huzur hissediyorsun, rahatlıyorsun. Yani şey konusunda şuna benziyor, bir uçakla giderken bir fırtınaya düşersin. Fırtınadan kurtulduğun zaman nasıl rahatlarsın, bir müthiş bir huzur hissedersin. Öyle bir duygu, hayatta, varoluşta, ölüm gibi krizler karşısında cevap vermede o beynin o bölgesinin aktif olduğunu nörobilim deneyleri gösteriyor. Yani beyin görüntüleme yöntemleri gösteriyor. Yani bu nedenle inançlarımızla beynimiz nedensellik bağı var.
1: Aşırı dindarlık ve sağlıklı inanç arasında oldukça ince bir çizgi var diyebiliriz hocam. O yüzden sorumuz şöyle. Dinsel hiper gelişim olarak tanımlanan aşırı dindarlık sağlıklı bir inanç yapısından nasıl ayrılır? Bu konuda neler söylersiniz?
0: Buradaki gerçeklerden kopuk bir dindarlık hastalık kabul ediliyor, onu söyleyeyim. Yani gerçeklerden kopuk bir dindarlık şu anda kişinin eşini, çocuğunu, ailesini, her şeyi terk ederek sadece kendi sanki manevi gelişimini düşünüyor diyerek de yaşaması, bu dini narsizmdir. Biraz dini narsizm, biraz iddialı bir söz oldu,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet hocam, güzel oldu.
0: Mesela Hitler etnik narsizdi, kendi ırkını üstün görüyordu. Değil mi? Evet. Mesela kapitalistler parasal narsisttir. Ama dini narsistler de var. Dini narsistler kendilerini sanki Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi gibi görürler. Kendilerini kutsal gibi görürler. Kendilerini, ya yani dini kendi egolarını tatmin etmeye araç gibi görürler. Halbuki din insanın yaratanla bağlantı kurmasına sebep olur. Din. Bir kimse hep bana derse bencil oluyor. Bir bana derse adil oluyor. Hep sana derse de derviş oluyor. Değil mi? Derviş oluyor. Fakat bunun da ötesinde bazı insanlar dini hep bana diyerek yaşarlar. Bu dini bencilliktir, dini narsizm. Bunu dini kendi makamları için, güçleri için, imkanlar için kullanırlar. Bu dini dinin kötüye kullanımıdır. Nasıl gücün kötüye kullanımı var, paranın kötüye kullanımı var. Bunu dini narsizmi ayrıca göz önüne almak gerekiyor. Bu günümüzde bu tarz kişiler çok hemen anlaşılıyor. Bu tarzda bir şey bakıyorsun. Dine önem veriyorum derken aslında kendi egosunu tatmin için dini kullanıyor. Kendi çıkarını tatmin için dini kullanıyor. İslam tarihinde bunun çok örnekleri vardır. Yani çok felaketlere sebep olmuş kişilerdir. İnsanların iyi niyetini çok kötüye kullanmış kişilerdir. Ama yani yalancının mumu eskiden yatsıya kadar yanarmış. Ama şimdi yalancının mumu internete kadar yanıyor. Onun için şu anda iletişim çağında bu gibi sahtecilikler hemen anlaşılıyor. Bu bir dini sahteciliktir. Dindarlık olarak bunu kabul etmiyorum. Gerçek dindar nedir? Bir Allah dostuna soruyorlar. Sen ne iş yapıyorsun diyorlar. Ben çözerim, bağlarım diyor. Anlamadım ne yaptığını. Ben dünyaya bağlanmış olan kalpleri çözerim, Allah'a bağlarım diyor. Yaptığı bu. Yani bana gelin, benim etrafımda toplanın. Şunu yapalım, bunu yapalım demiyor. O kişi kendi hayatını yaşıyor ama Allah'la

0: bağ kuruyor. Ben bunu Erzincan'da görev yaparken Terzi Baba vardı orada. Buranın kutbu gibidir o. Çok sevilir orada. Onun hikayesini dinlediğim zaman ondan öğrenmiştim. Kendisi terzilik yapan, dikiş yapıp kazancını, geçimini sağlayan birisi. Ama terzilikte her şey diken Allah Allah diyerek dikiyor böyle. Her dakikasını Allah'ı anarak yapıyor. Ve dini siyasileştirmemiş, dini ticarileştirmemiş, dini dünyevileştirmemiş. Yani dünyevi bir makam haline bile getirmemiş. Bu ihlaslı bir Müslüman örneği. Halis, saf, otantik Müslüman bunlar. Otantik Müslüman az şu anda. Bu tarz halis Müslümanlar, bu tarz Müslümanlar Terzi Baba gibi olanlar ve hiç kimseden hediye almıyor mesela. Yardım istemiyor. Bu şekilde. Ve dünyaya alet etmiyor inançlarını. Böyle dindarlıklar saygıya, övgüye layıktır, saygıya layıktır. Ama dünyevi amaçla kendine bir saltanat kurmak için kullanıyorsa bunlar sahte dindarlıklardır. Çok dikkatli olmak gerekir. Dini narsizm olarak tanımlamak hiç şey olmaz, abartı olmaz.
1: Sevgili izleyenlerimiz, konuyla ilgili görüş ve yorumlarınız bizler için kıymetli. Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bizler de hepsini okuyarak kıymetli hocamla paylaşıyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tere Genmer, ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Mevsimler boşuna geçti. Sessiz, sedasız. Birikti duygular, dile getiremedim. Yağmurlu bir gündü, çıkıp gittin ansızın. Seni sevdiğimi

Yol boyunca hem yürüdüm hem düşündüm. Nice baharlar, göçmen kuşlar geldi geçti. Sen kaldın düşlerimde, cananım olarak.

dağlar dumanlı, gönlümde hazan var. Güller solmuş, lalelerde sisli bir hüzün var. Gittin gideli, içimde tarifsiz sıkıntı var. Seni sevdiğimi

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi.

köklü mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: Herkese merhabalar. Hocamıza sorularımızı yöneltiyor olacağız. Dini inançlar konusunda yapay zekada oldukça gündemde olan bir konu hocam. Şöyledir sorumuz. Yapay zekaya İslami literatür yükleyerek sorduğumuz sorulara verdiği fetvalara güvenmek psikolojik açıdan nasıl değerlendirilir?
2: Yani fetva bir nevi hukuki bir tabirdir. Yani bir kimsenin doğru yanlış nasıl yapacağını söyler. Yani onun için mesela şeyde de internette soruyorsunuz mesela dini gerçekleri doğru mu yanlış mı diyorsun. O bir elindeki kendinde var olan bilgilere göre bir fikir veriyor ama altında şunu yazar hata yapabilir diye altına da sorumluluk sana aittir. Yani buna hemen inanma buradaki bilgilere sorgula diye söylüyor. Yani bir yapay zeka bizim hayatımızı kolaylaştırıcı bir şey. Çok faydalı bir şey ama onu bir sanki kutsal varlık gibi görme yaklaşımlar çok tehlikeli. Her şeyi bilen bir varlık gibi görme çok tehlikeli. Bu telefon gibi, bir otomobil gibi hayatımızı kolaylaştırıcı olarak düşünelim. Yeni konularla ilgili bilgiye ulaşmamızı kolaylaştırıyor. Çoğu zaman da güzel bilgiler de veriyor. Onu söyleyeyim yani. Yapay zekaya dini sorular sorsunlar ama muhakkak bunu daha iyi bilenle ikinci bir kontrol yapsınlar. İkinci bir görüş alsınlar, kontrol alsınlar. Daha çok sorgulasınlar. Yani hatta böyle yapay zekayı şaşırtan sorgulamalar da yapılıyor. Yapay zeka bu soruya cevap veremediği için düşünmeye ihtiyacım var diyor. Düşünmem lazım diyor. Yani yapay daha dürüst davranıyor birçok şeyde cevap veremediği zaman. Onun için yapay zeka bizim hayatımızı kolaylaştıran bir şey. Dini konularda sorsanız söyle. Mesela şeriat nedir diye sorsanız yapay zeka hemen şer'i kelimenin etimolojisini söylüyor. Şer diyor mesela şeria nehri var değil mi? Ne var? Suriye'nin başkanı Şara. Bunlar ne demek? Şeriat kökünden geliyor. Şara yol gösteren demekmiş. Şeria nehri su kaynağına giden yol demek. Yani şeriat demek aslında bir doğru yolu sana gösteren demek anlamına geliyor. Yani onu politik anlam yüklememek gerekiyor. Yani

0: aslında Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir kitabı anlamamız için, herhangi bir kitabı o anlamak için üç şeye bakılır. Giriş cümlelerine bakılır, sonuç cümlelerine bakılır, aradaki öğretiye bakılır. Giriş cümleleri özet verir, sonuç cümleleri bağlayıcı olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman nasıl başlıyor? Fatiha ile başlıyor. Fatiha'da ne diyor? İyilerden mi olacaksınız, kötülerden mi olacaksınız? Ve veled dalin diyor. Yani din demek hesap günü demek. Din hesap kelime, hesap günü demek. Din hesap gününe dikkat edin ve yani hayatınız sonuna geldiğiniz zaman bir hesap vereceksiniz. Ve veled dalin amin derken de yoldan sapanlardan olmayın. İyicillerden mi, kötücüllerden mi olacaksınız? Bunu düşün diyor ve çeşitli peygamber kıssaları anlatıyor. Her peygamber kıssası aslında bir motivasyon hikayesidir. Kur'an-ı Kerim'in içindeki ana temaya baktığımız zaman, bak tevhid var, Allah'ın birliğini anlatıyor. İkincisi ahiret, öldükten sonra hayatla ilgili ayetler ikinci ağırlıkta. Üçüncü ağırlıkta adalet konusuna çok önem veriyor. Hatta Şerif Mardin diyor ki, ya ben Kur'an-ı Kerim'i okudum, hiç devlet yönetimiyle ilgili hiçbir bilgi yok. Neden acaba? Cevap veremem, anlayamadım diyor. Çünkü vermiş, adalet demiş işte. Adalet demek öyle yani. Yani kendi kendinizi nasıl yöneteceğinizi siz karar verirsiniz. Size bıraktım ama tek şartım adalet uymanız diyor. Adalet diyor ve ahlak. Ahlak, ibadet. Bunlarla bütün dört tane ana teması var burada. Bunu görüyorsunuz. Bir örneği de şeyde vardır. Peygamberimizin Asr-ı Saadet'te, Hulefai Raşid'in döneminde biliyorsunuz. Seçimle gelmiş halifeler. Bir şekilde. Yani babadan oğula geçmemiş. Seçimleyin. Peygamberimiz vefat ederken herkes yerine Hazreti Ali'yi vekalet bırakacak, halife bırakacak derken bırakmamış. Yani demek ki insanlık artık gelişti. Kendi kendinizi yönetebilecek seviyeye geldiniz diyor. Ama daha sonra tabii hilafet saltanata inkılap ediyor ve ortada asırlardır süren bir şey dönem başlıyor. Ya yani özünden sapmış bir dönem başlıyor. Ama şu anda aslında bu insanlık kendi kendine yönetecek döneme insanlık yeniden geldi. Onun için ben demokrasiyle İslamiyet arasında doku uyuşmazlığı olmadığını düşünüyorum. Bunu da söyleyebilirim. Ve Kur'an-ı Kerim'in son ayetine baktığım zaman nasıl bitiyor anlam olarak? Nasıl bitiyor? Nas felak sureleriyle bitiyor. Ne? Nas felak sureleri ne? Böyle bir dünya hayatını yaşadıktan sonra zorluklarla karşılaşacaksınız, sınavlardan geçeceksiniz. Bu kısaları kendinize rehber edin. Ama problemleri çözemezseniz bana sığının diyor. Bak, kötülüklerden, şeytanın şerrinden, hasetten bana sığının diyor. Haset de insanın hayatında en çok hata yaptırtan şeydir, kıskançlık. Kıskançlığın sebebi de insandaki analoji duygusudur bak. Akıl yürütme yöntemlerinden birisi analoji, benzetme yapmak, kıyas yapmak. Şeytan kendisini ne yapmış? Böyle insanla kıyaslamış, yoldan şaşmış. İlk Hazreti Adem'in iki çocuğu Habil Kabil, iki kardeş birbirini kıskanmış, kıyas yapmış, kıskanmış, yoldan çıkmış. Onun için yani insan en çok kötülük yaptırtan duygu kıyas duygusu ve ortaya çıkan kıskançlık duygusu. Şeytani bir duygu olarak biliniyor. Bütün bunları anlatıyor ve bunun sonucunda da bana sığının diyor. Kur'an-ı Kerim'in ana fikrine baktığımız zaman aslında bizim hayatımızda çok önemli bir yol gösterici, bir kutsal metin olduğunu görürüz.
1: Nevzat Hocam, burada sizden öğrendiğim bir başucu sözünü de söylemek isterim. Hazır teknolojiyi konuşuyorken, teknoloji bizatihi tarafsızdır.
0: Evet. Tabii yani yapay zeka ya bu gözle soru sorsunlar, emin olun ya oradaki bilgileri yol gösterici olur.
1: Artık programımızın sonlarına doğru hocam, benim de çok beklediğim bir sorumuz vardı sevgili izleyenimizden gelen, ateizmle ilgili hocam. Nevzat Hocam, insanlar zamanla mı ateist olur? Dini duyguların yoğun yaşayan bireylerde psikolojik sorunların daha fazla görülme olasılığı nedir?
0: Ateist olan insanlarda mı? Evet. Şimdi ateist kişilerde, yani ateizm de bir inançtır, onu söyleyeyim. Nasıl? Bir inançtır. Çünkü ateizm bir bilimsel bir kavram değildir. Yani bilim inançtır. Hatta şey olmuş böyle, adamın birisine, gencin birisine soruyorlar, ben ateistim. Bizki arkadaşlar diyor ki, ben senin ateist olduğuna inanmıyorum diyor hepsi. O zaman çocuk en sonu diyor ki, bak Allah şahit olsun ki

0: ben ateistim diyor. Yani düşün, yani sıkıştığı zaman inanç bu onu. Ya bu ateizm bir inançtır, onu söyleyeyim. Bir bilimsel bir kanıta dayalı bir bilgi değildir. Onun için kimi inançlar, rasyonel inançlar bilimseldir. Rasyonel olmayan inançlar bilim dışıdır. Onun için biz rasyonel inanç içerisinde olursak bir insanın ateist olması mümkün değil. Onun için inançlarımızı düşünce hakikate götüren dört tane yol var. Biri deney ve gözlem, işte laboratuvar, fizik, kimya gibi, yani yaptığımız şu andaki bir pozitif bilimin laboratuvarı. Hakikati götüren ikinci yol akıl yürütme yöntemleri. Bu düşünce deneyleridir bunlar. Mesela teorik fizik böyle bulunmuş, MR cihazı böyle bulunmuş, kuantum fiziği böyle bulunmuş. Önce teorik fizikte düşünce deneyleriyle böyle olmalı deniyor. Deneyler yapılıyor, yapılıyor. Mesela geçtiğimiz yıllarda kuantum dolanıklık kanıtlandı. 2022'de yanılmıyorsam Nobel ödülü aldı iki fizikçi. Bu kuantum dolanıklık ne demek? Bu zamanın izafiyetini Einstein ispatlamıştı. Şimdi maddenin izafiyetini ispatladı. Madde diye bir şey yok. Aynı anda hem varız hem yokuz. Bir sanki biz madde gibi görünen bir evrende yaşıyoruz. Yani gerçek evren, yaşadığımız evren bizim için bir illüzyon şu anda. Yani böyle bir yaşıyoruz. Bu sorusunu sordurdu bu. Bu nedenle böyle bir durumda ateist bir insan eğer samimi ise akıl yürütme yöntemlerini kullanır. Bak, laboratuvar var, akıl yürütme yöntemleri var. Üçüncüsü de rasyonel sezgiler var. İnsan hakikat arayışı içerisine giderken Newton'un elmayı düştüğünü gördüğü zaman yer çekimini bulması gibi, Arşimet'in şeyi bulması gibi böyle. Yani bunlar rasyonel sezgiler, yani akla uygun sezgilerle bu doğru diyorsun. Ondan sonra kanıtlamaya çalışıyorsun ve kanıtlıyorsun. Ve dördüncüsü de rasyonel inançlar, hakikate götürür. Rasyonel inançlar. Bir dört yolda hakikati bulabilir insan. Gata'dayken 93 yılında böyle doçent arkadaşlarla yemekten sonra sohbet ediyorduk. Ateist olan bir arkadaşımız, ateist olarak bilinen arkadaşımız geldi bana, dedi ki, soru masada herkese sordu. Sen Tanrı'ya inanıyor musun? İnanıyorum dedi. Yani sırayla sordu. Neden inanıyorsunuz dedi. Yani sorguluyor çocuk. Aramıyor, hakikati aramaya çalışıyor. Kendisi inanmıyorum diyor. İşte beni rahatlatıyor. Diğer arkadaş da beni mutlu ediyor. Bana sordu. Ben bilimsel olarak inanıyorum dedi. Çocuk şaşırdı. Bilimsel olmaz ki. Bilim ayrı, din ayrı dedi. İkisi bir arada olmaz ki dedi. Hayır dedim ben. Karl Popper'ın 1920'li yıllarda tespit ettiği bir akıl yürütme yöntemi var. Bu yanlışlama yöntemi. Yanlışlama yöntemi. Mesela bu odada diyelim bir iğne olmadığını göstermek için, olduğunu göstermek için ispatlamam yeter. Olmadığını göstermek için, yani senin tezini yanlışlamak için duvarların işi dahil olmadığını kanıtlamam lazım. Sen bu evrende bir yaratıcının olmadığını kanıtlayabilir misin? Kanıtlayamam dedi. Ondan sonra soruyu kesti. Ama yemek yemeyi bıraktı, böyle oturuyor kalkıyor, oturuyor kalkıyor. Yani ateizmi demek ki kanıta dayalı değil bir bilgi. İçin yani ateizm sorusunu soranlar muhakkak hakikati arasınlar. Ateizm de bir inançtır. Tanrı'nın olmadığını ispat edebiliyorlarsa, ölümden sonraki hayatla ilgili açıklama getirebiliyorlarsa o zaman saygı duyarız. Ama yani şu anda evrende istisnasız tek gerçeklik ölüm gerçekliği. Yani Tanrı, yaratan Allah iki şeyi kontrolünü almış, hiç kimseye vermiyor. Biri ölüm, ikincisi geleceğin kontrolünü sadece ben bilirim diyor. Sizde değil diyor. Gaybı ben bilirim diyor. Yani onun için insan kontrol duygusu, yani yüksek insanlar kendini yeryüzü tanrısı gibi görüyorlar. Yeryüzü gibi tanrısı görmesinler. Yani biz yeryüzü tanrısı değiliz. Kontrol edebileceğimiz gücümüzün yettiği şey var, yetmediği şey var ve hayvancıklar da bizi dinliyorlar, onaylar gibi. Bu soruyla böylece bitirelim.
1: Açık alanda olmanın faydası hocam. Evet. Güzel bir ortamdayız. Şöyle ki hocam, aslında o zaman aşırı dindarlıkla alakalı değil. Yani biraz bilinçsizlik ya da az bilgiden de kaynaklanıyor gibi düşünebiliriz ateizme. Son olarak Nevzat hocam, en güzel soruyu en sona sakladım diyebilirim. Şöyle, inanç ve mantığa artık bir seyircimiz çok güzel bir soruyla değinmiş. Şöyle, İnsanlar yaşamın anlamını ve evrendeki yerleri keşfederken bazen

0: mantığa, bazen de sezgilere dayanırlar. Fakat bir inancı mantıkla oturtma çabası bir zorunluluk mudur? İkna olmamaya çalışmak bilinçsizce inanmak anlamına mı gelir?
1: İkna olmamaya çalışmak bilinçsizce inanmak anlamına çalışmak. Yani kişi böyle durumlarda, yani bu çok güzel ya.
0: Çok güzel. Küçük misafirimiz.
1: Yani çok dilsiz dostlarımız hayvanlar, biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Evet. Evet. Neyse, biz şey yapalım, devam
0: eşlik
1: edelim. Soruyu bir daha tekrar oku.
0: Tabii ki. Tam olarak okuyayım. Bir inancı mantıkla oturtma çabası bir zorunluluk mudur?
1: Mantıklı
0: İkna olmamaya çalışmak bilinçsizce inanmak anlamına mı gelir?
1: Şimdi bilimle dinin inancı yaklaşımı şöyle. Yani bir din diyor ki Tanrı'nın varlığını baştan kabul et, rahat et diyor. Ama daha sonra aklına uygun olup olmadığı ile ilgili analiz yapabilirsin diyor din. Akla uygun olmayan şeyleri din dışına atabilirsin diyor din. Tevhid dini diyor ama bunu. Bilim ne diyor? Bir şeyi ispat etmeden inanma diyor. Bilim, pozitif bilim ne öğretir? İspat etmeden inanma diyor. Şu anda akıl yürütme yöntemleriyle mesela İbn-i Sina şöyle söylemiş. Öldükten sonra hayat, ahiret hayatı, öldükten sonra diriliş bir inançtır. Bunu kabul ederiz ama akıl bu yoldan gitmez demiş. Bir İbn-i Sina'nın zamanındaki bilgilerle onu kanıtlayamamış işte İbn-i Sina, ama inanıyorum ama ispat edemiyorum demiş. Ama 21. yüzyılda biz şanslıyız. Şu anda nörobilimin etkisiyle, kuantum fiziğinin etkisiyle, yani akıl yürütme yöntemlerinin beyindeki algoritmaların, beyin algoritmayla çalışıyor çünkü. Onların bulgularıyla biliyoruz ki biz şu anda inanç, rasyonel inanç var. Ve mantıklı din ve bilim mantıksal bir çerçevede birleşiyorlar. Temel mantıklar. Ama bu ancak tevhid inancında olur. Tevhid inancının diğer inançlardan farkı nedir? De bunun en güzel anlatan, tevhid inancını anlatan bir yaratıcılığı, öyle bir yaratıcı olmalı ki madde ve uzay cinsinden olmamalı. Madde zaman cinsinden olmamalı. Yani bu doğmama, doğurulmamış olmalı ve doğuran olmamalı. Diğer bir özelliği, her şey ona muhtaç olmalı, o hiçbir şeye muhtaç olmamalı. Her şey onun kontrolünde olmalı ama o kendini göstermemeli. Her mutlak ilim sahibi olmalı, mutlak irade sahibi olmalı, mutlak güç sahibi olmalı, mutlak hikmet sahibi olmalı. Mutlak hikmet süper determinizm demektir. Bizim görünmediğimiz sebepler var, biz göremiyoruz ama var. Bu demektir. Bu sahip olmalı. Böyle bir inanç olursa ancak akla uygun inanç oluyor, rasyonel inanç oluyor. İşte bunu Bilgelik Psikoloji kitabında bunu anlatmaya çalıştım. Rasyonel inancı. Bu inanç, inanç psikoloji kitabında da 2010 yılındaki bunlar anlattım. Bunlar tesadüfi varoluşu değil, tasarımsal bir varoluşu gösteriyor hayat. Biyoloji bilimi, fen bilimleri. Fen bilimleri varoluşu tek tanrı inancına aykırı değil, tek tanrı inancının kanıtı durumdalar şu anda. Onun için Allah'a götüren üç tane yol var bak. Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi Peygamberimiz hayatı, üçüncüsü de kainat kitabı. Kainat kitabı fizik, kimya, biyoloji, nörobilim, bütün bunları incelediğimiz zaman hepsi varoluşu açıklayan birer bilgi ve kanıt haline döndü. Onun için bu zamanda bilime bu gözle bakacağız. Trafik levhalarına bakarken ya ne güzel süslü, ne güzel yapılmış bir levha dersen, o sadece onun ismine önem vermiş olursun. Anlamına önem vermemiş olursun. Trafik levhasının anlamı nedir? Buna manayı harfi deniyor. Yani bir büyük bir kitabın küçük bir harfi gibidir. Büyük bir anlamın bir parçası gibidir. Kendi ismiyle varoluşu anlayamayız. Bir kalemi ele aldığımız zaman o kalemin anlamı nedir? Yazı yazmak için. Kalem kendisi için yok. Süslü bir varlık olduğu için yok. Anlam boyutuna bakarsa bir insan, evrene, kainat kitabını anlamsal boyutla bakarsa varoluşunu, evet, yaratanı bulur. Ama anlam boyutuyla bakmazsa, evrenin nasıl çalıştığına bakarsa bulamaz. Ama evren neden var diye bakarsa, onun için pozitif bilimler evrenin, kainatın, varoluşun böyle nasıl çalıştığıyla ilgilenir. Ama anlam bilimleri evrenin neden var olduğuyla ilgilenir. Onun için anlam gözüyle baktığımız zaman hakikat

0: Hadi buluruz.
1: Nevzat Hocam, bugün din ve inanç psikolojisini kıymetli hocamla ele aldık. Şöyle ki hocam, sosyal medya platformlarınızdan gelen mesajlar ve DM'ler üzerinden yorumlara da dayalı olarak söylemek isterim ki kaç kalbe dokunduğunuzu, ne kadar çaresiz kalan hayatlara yol olduğunuzu burada sevgili izleyenlerimizin huzurunda size iletmek isterim. Var olunuz hocam.
0: Rica ederim.
1: Sevgili izleyenler, bir sonraki sohbet serimizin konusunu birlikte belirlemek isteriz. Görüşleriniz, düşünceleriniz bizler için kıymetli. Aşağıda yorumlar kısmına lütfen bırakın. Sağlıcakla kalın efendim.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: İşte yine bir Eylül kapısındayım. Hafızamda yeryüzünün bütün sırları. Bir alışkanlık belki şimdi de akşamın kadife sesine tutunmak. Çölün kalbinden sarışın bir nokta getiren kuşlar konarken dallarıma. Dudaklarında benden bir ses, benden bir kelime. Her seher vaktinde, gün batımında benim gölgem düşer çocukların saçlarına. Bu bana yeter çünkü uçurtmaları var çocukların. Rüyaları, oyuncakları var. Açıklanmamış sırları var defterlerinde. Masum saatlerinde çizilmiş kuş resimleri. Melekleri sevindiren ve bulutların arkasında beni çağıran sesleri. Ben şimdi onlarla birlikteyim. Başka adresim yok. Bir uçuruma dönüşebilir artık bütün şarkılar. Bir deniz diyorum ama aklım dalgalarda. Saat vuracak ve suların sabırlı esmer tayfaları benim gibi hep çocuk yüzleri görecekler sularda. Berber koltuklarından korkmayan ve saçları birer isyana dönüşmüş olarak son gemi, son iskeleden kalkarken güneşe bakacaklar, beni görecekler. Ne de olsa gözlerinden vurulan birisiyim. Öpebilirler çocuklar yüzümden. Aynalarını güneşe çevirip tutabilirler beni avuçlarının arasında. İşte o zaman başlar tuhaf rüyaların sevinci. Her şey güzeldir artık. İlk günkü gibi.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Ben nice İstanbullular gördüm sana gelinceye kadar. Kirli paçavralara benzerdi insanlar. Dostluktan, vefadan yoksun. Bölünmüş, dağılmış, parçalanmış. Ve her biri kendi ağırlığıyla ezilmiş. Yorgun. Yüzümde dolaşan birer iğrenç böcekti gözleri. Bir tutsam yapışır kalırdı ellerime

0: evlerinde bulduğum yalnızlık, sokaklarında bulduğum upuzun bir kahırdı günler boyunca. Güneşler doğardı, görmezdim. Bir ses durmadan ölüme çağırırdı beni. Bilmezdim bu şehirde senin yaşadığını. Bilmezdim. Zindandı bütün meyhaneler. Duvarlar karaydı. Köhne bir Bizans eskisiydi İstanbul sensiz. Semt semt bir ağır yorgunluktu. Sürekli bir aldanıştı sokak sokak. Benden en uzak sevgilerde yaşadım yıllarca. O büyük yalanlarda yaşadım. Senden habersiz bir ölü gibi. Senden uzak zamanlarda yaşadım. Mabetler yıkıldı içimde. Umutlar, hayaller yıkıldı. Bir gün bütün İstanbul yıkıldı. Sokaklar kaydı ayaklarımın altında. Gün oldu, kalabalık meydanlarında inançlarım yıkıldı. Gün oldu, gözlerime çiviler çakıldı merhametsiz. Toz oldu, duman oldu. Aldığını geri vermedi yıllar. Yitirdim kendimi bu rezil şehirde. Seni buluncaya kadar. Eskiden bir lale hatırlardım. Ya da mavi bir deniz İstanbul denince. Serin rüzgarlar okşardı saçlarımı. Rıhtımlar balık kokardı. Ne zaman yumsam gözlerime bir gemi kalkardı. Vapur düdükleri durmadan öterdi. Eskiden bir İstanbul vardı bilmediğim. Bana yeterdi. Sonra kaç yıl yaralı bir hayvan gibi gezdim sokaklarında. Sonra kaç yıl bir sevgi aradım. İstanbul'u aradım. Belki de seni aradım bilmeden. Ayaklarımın dibinde denizler can çekişti. Şehirler parçalandı. Bir çağ öldü gözlerimin önünde. Benim en güzel çağım öldü. Bizi topraktan yarattılar. Gel gör ki bu şehirde benim toprağım da öldü. Seni aradım bu şehirde yıllarca. Yana yakıla senin. Sen kimdin? Sen neredeydin kim bilir? Hep böyle sensiz miydi bu şehir? Bu şehir İstanbul muydu? Öyleyse sensiz yaşanmazdı bu şehirde. Gemiler demir almazdı. Trenler işlemezdi sen olmasaydın. Bir ömür bitip yepyeni bir ömür başlamazdı içimde. Bahar gelmezdi. Ağaçlar çiçek açmazdı seni bulmasaydım. Ve ben yoktum. İstanbul yoktu. Sen olmasaydın.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başı gözüm üstüne. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım başı gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter. Yakarım başı gözüm üstüne. Başı gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter. Dökerim başı gözüm üstüne.

Biliyorum bu aşkın yalnız sen misin galibi? Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur.

dünyandan çık de yeter. Çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster Sıla'ya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettin mi? Bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: Elini ver bana. Yıldızlar.
2: Radyo Şahin. Üsküdar.
1: Sen kumsa. Dalga sesleri sen. Ey gökyüzü ve rüzgar, sizler de şahidim olun. Ve sen ey gece, sen de şahidim ol. Sensiz geçirdiğim bütün geceler şahidim olsun. Elif.
3: Ellerini tutan ellerim şahidim olsun. Ve seni seven kalbim, kalbim şahidim olsun.

Seni de vururlar bir gün ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir, ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin ey acı. Gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin, avuçlarımızda Hira dalıydın. Al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize mitralyözlerin Washington'dan ayarlandı. Seni de yakarlar bir gün ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa parmakların eğri ağaç tutamaz. Çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyor?

Seni de vururlar bir gün ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır, kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu. Damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler, inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı, Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın. Suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz, ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi. Çocuklar hep yetim kalıyor. Elemem yecidke yetimen feer.

0: Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü sonra. Ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin ve...
1: Radyo Üsküdar.

Müslüman gönüller perişan şimdi. Küfür dalga dalga hürüşan şimdi. Yüreğim hedefte bir nişan şimdi. Utançtan karalar bağla Müslüman. Her sabah, her akşam ağla Müslüman. Sulh için el açtık köhne salibe. Ağlar mezarında nice sahabe. Garip halimize hıçkırır Kabe. Gözyaşın sel olsun çağla Müslüman. Her sabah, her akşam ağla Müslüman. Türkistan'da güller yere serilir. Filistin'de goncaların kırılır. Müslümana dar ağacı kurulur. Acıyla kalbini dağla Müslüman. Her sabah, her akşam ağla Müslüman. Diyar-ı İslam'da dirlik olmalı. Kardeş kardeşiyle birlik olmalı. Allah için seferberlik olmalı. Ya kutsal birliği sağla Müslüman, yahut ömür boyu ağla Müslüman.

batıyor. Gece yaklaşmada sinsi, sessiz ve sonsuz. Biliyorum her şeysiz, sensiz, bensiz, biteceğim karanlıklar içinde. Biraz daha her şeyle haşır neşir, biraz daha kendimle bilişmemiz, biraz daha seninle baş başa bir, biraz daha gök, biraz daha deniz.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan, G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Yüreğim atmıyor eskisi gibi, çırpınmıyor dün gibi. Heyecanım sükuta büründü, gözlerim şimdi yaşlı değil. Ellerim hep seni tutmak isterdi, onlar da kendi halinde. Ayaklarım ağır, kısacası tüm bedenim bitkin. Yoruldum belki, uğraşlarımın hepsi boşluğa düştü. Ben şimdi onlar için ağlıyorum. Gözyaşlarım bari boşluğa düşmesin diye ellerini aradım bugün ama nafile. Sen oralı değildin, ben yıpranmış eşyalar gibi kıyıdaydım. Zaman kayboldu, ben de kayboldum ve kendimi arıyorum aşk ilanıyla. İlanın tarihi geçti artık.

Hükümsüz kıldı boşa geçen zaman her şeyi. Ufaldı hayallerin, oysa dünyalara sığmazdı umutların. Git buralardan, kaçar gibi değil, göçer gibi git. Git buralardan, hatıraları çalar gibi değil, yüreğimi yerinden söker gibi git. Laleler yetişsin gözyaşlarımla, sonra rüyalarıma giren bahçeler olsun. Sen bir çiçeğin yaprağı, bu yılda geçti, hasattan sonra bana acılar kaldı. Bir de seninle gelen yalnızlık, her uyanışımda kaybettiğim dünün ve yeni güne sensiz başlayışım. Umutsuz ve güçsüz, hep aynı filmi yaşıyorum. Belki bugün, belki bugün diye. Değişmeyen yazım beni alıştırdı yalana. Allah yardım eylesin yalnız kalana. Günler gözlerimden kayan yıldızlar gibi. Günler içimde onulmaz yarasızlar gibi. Günler sahte para gibi değersiz. Ömrüm gidiyor, gidiyor ömrüm belli belirsiz. Bana kayıpsız zamanlar kaldı şimdi sensiz. Şimdi sensiz.

nasıl yok olurmuş bir anda insan. Sanki bu dünyada hiç yok imişsin. Güneş gurup etti, o da karardı. Bir anda yok oldun sen hayal ki. Şimdi düşünürüm senden ne kaldı. Gönlümde hatıran kara hal ki. Beni boya başa getirdin anne. Bize borçlu bildik her zaman seni. Sen beni dünyaya getirdin anne. Bense yola saldım dünyadan seni. Sen bana beşikte ninni çalmışsın. Ninni çalsam sana ben de. Senin şirin şirin ninnilerini sana kaytarayım cenazende mi? Uykun şirin olsun diyerdim bana. Uykun şirin olsun deyim mi sana? Gerek men başına dönüp dolanım. Beni hayat için hep uyutanım. Söyle ölümcüm. Söyle nasıl uyutayım seni ben bugün. Bu nasıl dünyadır anlayamam ben. Cilvesi cürbecür, rengi cürbecür. Dün öz nefesiyle seni isiden, bugün buza dönüp taşa dönüftür. Bu nasıl dünyadır? İnsanoğlunun hayali göktedir, kendi yerdedir. Salken omuzunda hayatın yükü, ölende cesedi çiğinlerdedir. Bu nice dünyadır. Bu nice dünya. Ölüm hakikat, hayatı rüya. Derdimin, gamımın ortağı sendin. Niye yüz çevirdin ya, niye benden? Derdim bana gel.

gitsin diyerdin hani? Niye dert ekledin derdime ya sen? Annem. Annem, kimse seni darıltmamıştır. Ben seni darıltan kadar. Şimdi kime açsam derdimi bir bir, kim benim derdime yanar sen kadar. Evin her küncünde görünür yerin, gözüm ahtarıcıdır anne, ey anne. Ninem hani diyor küçük Azerin, ne cevap vereyim ona ey anne. Bilmem, bilmem bu ölüm nedir. Ha sen hayattayken ey anne, nefesin ey annem hala evdedir. Kendin yer altında taşa dönmüşsün. Bugün, bugün 7 gün oldu annem. 7 gün bizimle beraber ağlar odalar. Sene, yalnız sene demek için gönlümde bilsen ne kadar sözüm var. Kimleri çağırak bugün 7'ye? Halalar bacılar soruyor mene. Anneme soralım o bilir diye ben yüz tutuyorum senin odana. Annem. Annem ısmarlandın anne torpağa. Bu ölüm sineme çekti dağ beni. Sen benim arkamda benzerdin dağa. Sanki de arkamdan uçtu dağ beni. Kızımın adıdır senin öz adın. Bu da göz dağıdır bana bugün de. Son defa sen bana bakıp ağladın. Suretin mezara gitti gözümde. Ömrü başa vurdun 60 yaşında. 60'ın üstünde duruf yaşımda. Artık senin için durduğu zaman ölüm benim için dolaşır. Gün olur akşam, vakit geçer. Sen benden uzaklaşırsın. Ben sana gün be gün yakınlaşırım. Annem öz ismini kızıma verdi. Annem torununu çok isteyerdi. Küçük torununu koyup yerinde, annem tam sakince dünyadan gitti. Kızımın meyilli nazarlarında annemi görürüm. Annem şimdi. Torun ninesine benziyor aynen. Büyüyor, yüceliyor yıl bayıl kızım. Yeniden büyüyor annem, yeniden. Annemin özüdür tam sanki kızım. Hayat kendi garip sırlarından bize renkli renkli muciz gösterir. Kızımı ismiyle çağırmıram ben. Ey anam diren, o da hay verir. O benim annemdir. O benim annem. Ancak bir farkı var bunu yatsıma. Bir vakit annem bana can can diyerdi. Şimdi ben anneme can can diyerim. Bir vakit annem beni çok isteyerdi. Şimdi ben annemi çok isteyirim. Ben annemi çok isteyirim. Ben sen

11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Efendim merhabalar, selamlar. ...12 Mayıs 2026 gününden, Salı gününden, Radyo Üsküdar'dan, Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'dan cümlenize muhabbetler, selamlar efendim. Değerli dostlar, bugün de sizlerle beraber bir saat boyunca birlikte olacağız. Medeni görünüm altında yaşamış olduğumuz, içine düşmüş olduğumuz, bazen fark ettiğimiz, kimi zaman da fark edemediğimiz, içinde çıkmak istediğimiz zamanlar olduğu gibi, çıkmak istemediğimiz

biz durumların da olduğu bir bedevilikten bahsedeceğiz. Medeniyet görünümü altında yaşadığımız bu bedevilik aslında bizim iflahımızı söküyor, doğrusunu söylemek gerekirse.

kültürel bilgilerimiz çoğaldı, dini bilgilerimiz çoğaldı. Onlarla ilgili çokça şeyler söylemeye başladık. Ama ne yazık ki medeni görünen bu yapımızın altında gizli kalmış bir bedevilik var. Aşılması kolay mı? Belki de değil ama aşmakın mümkün olduğunu da biliyoruz. Hazreti Peygamberimizin Yesrib olan şehri Medine'ye çevirmiş olması, şehre gelmiş olması, şehrin medeniyet anlamı içermesi gibi pek çok konu aslında bizi buna mecbur ediyor. Gerçekten medeni olmak yerine, gerçekten kendini geliştirmiş olmak yerine, kendini aşmış olmak yerine, beşeri münasebetlerini gerçek anlamda güçlü kılmak yerine, sosyal sermayesini doğru biçimde arttırmak yerine, insanlara merhamet üzere muamele etmek yerine, sadece menfaatine dayalı, çıkarına dayalı bir ilişki geliştirmek aslında tam da medeni görünüm altında bedeviliğin dibi gibi görünüyor bana. Bunlar üzerinde biraz konuşmak, biraz kendimizi hesaba çekmek, biraz böyle röntgeni, aynayı kendimize tutmak istiyoruz. Medeni görünenler medeni değil. Dindar görünenler, dilinde sürekli dini kavramlar kullananlar esas da Kur'an'a göre, vahyi mübine göre dindar değil. Bu kültüre, bu toprağa, bu vatana, bu bayrağa göre yaşadığını söyleyenler aslında siyasal bir söylemin içerisinde olup gerçekten vatan, gerçekten toprak, gerçekten bayrağı ne kadar düşündüğü biraz şüpheli hale gelen bir dünyada maalesef hepimiz birlikte yaşıyoruz. Fakirliğin kutsallığından bahsedip, fakirliğin getirmiş olduğu bereketten bahsedip, fakirliğin aslında önerilen bir hayat olduğunu söyleyip, bunu da kutsal biçimde söyleyip ve bazı dini argümanlara da, kültürel argümanlara da, gelenekli argümanlara da dayandırıp, kendisi zenginliğin zirvesinde, bolluk içerisinde, hatta müsrif bir şekilde yaşıyor olmayı medeni görünümlü bedevilik demeyeceksek nasıl izah edeceğiz? Evet, biraz buralardan yürümek istiyoruz bugün. Radyo Üsküdar'dan bir kere daha ben Uğurcan Polat hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Radyo programının girişinde ve sonlarında bazen de yeni gelen dostlara arada söylerken radyoculuktan gelen eski alışkanlığımı sanki böyle diğer ismimi de söyleyesim gibi dilimin ucuna geliyor, söylemiyorum. Evet, konuyu fazla uzatmayalım. Dilerseniz güzel bir eserle başlayalım. Şu ana kadar gelen dostlara armağan olsun ve Instagram'dan bizi takip eden dostlarımıza da armağan olsun. Programımızın tanıtım metnini paylaşan değerli dostlara teşekkür ederek ayrıca bu eseri onlara armağan ediyorum. Volkan Konak'tan gelsin, Dido.

Tekrar merhabalar efendim. Radyolarını yeni açmış bulunan, bize intikal etmiş olan değerli dostlarımızı Radyo Üsküdar'da, Üsküdar Üniversitesi Radyosu'ndan bir kez daha selamlıyoruz. Hayırlı sabahlar diliyorum efendim. Medeni görünüm altında yaşamış olduğumuz bedevilikten bahsediyorum. Aslında bundan hepimiz de müştekiyiz, biliyor musunuz? Böyle bir kabalıkla, hoyratlıkla karşılaştığımızda bunu kabullenemiyoruz. Ya böyle olur mu diyoruz. Böyle olur mu? Adam şöyle şöyle, adam şöyle medeni, adam şöyle nazik, şöyle centilmen, böyle kahraman, böyle presentable, böyle güzel, böyle giyimli, böyle bilgili, böyle tahsilli, şu mertebede, şurada, şu işi yapıyor falan diyoruz. Ama böylesine çiğ bir hareket nasıl ortaya çıkıyor, bunu nasıl yapabiliyor, bunu nasıl kendine yakıştırıyor diyoruz ya, tam da bu. Efendim, bu ilkellik aslında biraz kendinde var olmayanı kullanmak gibi de düşünüyorum ben. Kendine var olmayan ilmi varmış gibi, kendine var olmayan beceriyi sanki sende varmış gibi bir erk sana bunu sunuyor. Sende var olmayanı sende varmış gibi gösterip bundan dolayı insanları emir komuta içerisine yönetmeye çalışıyorsun. Hak etmediğin bir şekilde onları güdülemeye gayret ediyorsun. Kendine hizmet ettiriyorsun. Halbuki o devletin bir memuru, sen de orada çalışan birisisin. Herkes kendi işini yapmakla mükellef. Üretmesi gereken hizmet neyse onu üretmekle mükellef. Ama onları kendi şahsına hizmet haline, hizmet eder haline getirdiğinde, normalde yüksek mertebede bir yöneticisin, titri olan birisin, değil mi? Makamı yüksek olan birisin, atanmış olan birisin. Sende bir paye görerek, bir yetki görerek, bir etki görerek,

oraya getiriyorlar ya da menfaatleri için getiriyorlar. Ve sen orada o kuruma ait olan bir bilgi üretmek yerine, bir ilim üretmek yerine, bir hizmet üretmek yerine, bir ahlak üretmek yerine, bir davranış biçimi üretmek, nezaketli bir davranış biçimi üretmek yerine sana verilen bu payeyi, sana verilen bu makamı kendi çıkarları adına kullanıyor olmak da aslında medeni görünümlü, yüksek mertebeli görünümlü altında tam da ilkel bir durum, tam da bedevice bir davranış. Bunu hepimiz aslında çalıştığımız yerlerde de çok görürüz. Ya bu adamı kim buraya getirdi? Bu adam bu konuyla ilgili ne biliyor? Bu adam ne kadar kaba? Bu adam ne kadar hoyrat? Bu neye dayanarak bunları yapıyor? Nereye güveniyor? Sırtını nereye dayıyor? Böyle şey olur mu? Yaşadığımız şu zaman diliminde bu kadar medeni hale gelmişken, bu kadar şeyler öğrenmişken, bu kadar yükselmişken ve bu kadar yüksekmiş gibi davranırken, bu ilkel davranış, bu bedevice davranış, medeni görünüm altındaki bu bedevice davranış nasıl kabul edilebilir, nasıl bundan o zuhur eder diye hayret ettiğimiz durumlar hepimizin olmuyor mu? Yıllarca bir fabrikada çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz, kuruluşunda bulunuyorsunuz, inşasında bulunuyorsunuz, yükselmesine sebep oluyorsunuz, bir yere geliyorsunuz, emektarısınız oranın aslında ve en çok da size hürmet edilmesi gerekirken oraya hiç meseleyi bilmeyen, belki çocuğunuz yaşında, belki torununuz yaşında, yaş önemli değil ama hani misal olsun diye söylüyoruz, birisi geliyor ve tamamen kaba ve hoyrat bir biçimde ve böyle omega suratlarla emredici bir şekilde insanın kişiliğini, haysiyetini, Allah'ın ona vermiş olduğu azizliği rencide edici bir şekilde bir tavra, bir davranışa giriyor. Niye böyle yapıyor? Sadece kendisine ihsan edilmiş olan, kendisine erk tarafından verilmiş olan bir makamdan dolayı. Belki dışarıda olsanız hani oturum iki kelam etmeyeceksiniz ya da iki kelam etseniz bile iki kelamınıza iki kelamla karşılık veremeyecek olan adamlar sizi yönetmeye, işinize karışmaya, bilmediği halde değil mi böyle emir verici şekilde davranıyor olmaya medeni görünüm altında bedevilik diyoruz, ilkellik diyoruz. Bizim gelenekli Anadolu irfanımızda nasıl buna bakılırdı, nasıl yaklaşılırdı meseleye? Mahir olan yapan yapar, bilen konuşur. Şimdi bilenler konuşmuyor, bilmeyenler konuşuyor, üstelik biliyormuş gibi konuşuyor. Mahir gibi konuşuyor, hakim gibi konuşuyor, meseleleri yemiş, yutmuş, yalamış gibi konuşuyor ama aslında sadece kulak dolgunluğu bile sayılamayacak olan kuru bir malumatla, ezberlediği bazı bilgilerle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Böyle olunca da medeni görünüm altında, kravatlı görünüm altında, presentable görünüm altında aslında tam da çözülmesi gereken ve çözülememiş, çözülmemiş, saklı tutulmuş, üzeri örtülmüş bir bedevilikten, bir gerilikten, bir ilkellikten bahsediyoruz. Ve bu hayatın ne yazık ki her yerinde mevcut. Son model bir arabayla önünüzde seyrediyor. Trafiğin hiçbir kuralına uymuyor. Normalde o araca binebilmiş olan kişi, o kadar parayı verebilmiş olan kişi, demek ki o kadar kazanmış, o kadar çalışmış, o kadar üretmiş diye bildiğiniz kişi, birdenbire içmiş olduğu bir kola şişesini hareket halinde, hızlı hareket halinde olan yolda pencereden size doğru böyle atıveriyor ve o da işte yere çarpa çarpa geliyor, sizin arabanızın camına vuruyor. Demek ki teknik olarak ulaştığımız seviye, medeniyet diye tariflediğimiz, hadarilik diye tanımladığımız, şehirlilik diye, medenilik diye tanımladığımız şey maddede sınırlı kalmış. O maddi yükselmeler sağlanırken, fiziksel yükselmeler sağlanırken, giyimlerimiz değişirken, arabalarımız değişirken, oturduğumuz evler değişirken, semtlerimiz değişirken, ağzımızdaki laf kalabalık.

balığı değişirken onların inceliği, onların manası açısından bir tatmine varmadığımız için, bir sonuca varmadığımız için, bir çözümlemeye gidemediğimiz için ne yazık ki görünürde medeniyiz ama altında çok ağır bir bedevilik, bir ilkellik barındırıyoruz. Buradan anlıyoruz ki bedevilik dediğimiz şey sadece Orta Doğu'nun belli yerlerinde değil, Kuzey Afrika'nın çöl veya vaha bölgelerinde göçebe yaşayan insanlarla sınırlı bir şey değil. Geçimini sadece hayvanlardan sağlayan toplulukları ifade etmekten çok öte. Yani dolayısıyla meseleyi oraya havale ederek, yani bedeviler Araplardır, çölde yaşayanlardır, Kuzey Afrikalı olanlardır dersek eğer, kendi bedeviliğimizi fark etmemiş oluruz. Kendi ilkelliğimizi fark etmemiş oluruz. Ve meselenin içinden sıyrıldığımızı zannederiz. Ama hayat yanlışı affetmiyor. Kötülüğü affetmiyor. Biz o bedeviliğin, o ilkelliğin içerisinde kalmış oluyoruz. Zihinsel olarak kalmış oluyoruz. Fikri olarak kalmış oluyoruz. İlmi olarak kalmış oluyoruz. Gerçek anlamda yaşama biçimi olarak kalmış oluyoruz. Şimdi dışarıda çok medeni olarak görüyorsunuz. Yani inanılmaz nazik, inanılmaz ince, inanılmaz centilmen, inanılmaz derecede hanımefendi gördüğünüz kişiler, evlerine gidip görmüş olsanız orada bambaşka bir hal, bambaşka bir yüz, bambaşka bir tavır, bambaşka bir etki, bambaşka bir narsizm, bambaşka bir doyumsuzluk hallerini görme imkanınız var. Dışarıdan medeni göründüğü halde aslında o kişiler evde tam bir bedevi olarak yaşıyorlar. Hiç rastlamadınız mı? Ya senin eşin ne kadar medeni bir adam dediğinizde, diyelim ki tanış olduğunuz birisi, ya sen onu gel de bir de evde gör, ya da sen onu gel de bir de bana sor diyen hanımlar görmediniz mi? Veya maşallah sana, tebrikler sana, mutluluklar sana, ne güzel bir eşin var, ne kadar hoş bir hanımın var, ne kadar anlayışlı bir hanımefendiye denk gelmişsin, ne kadar güzel görüyor musun, yani ne kadar uyumlu bir haliniz var dediğinde, sen onu gel de bir de evde gör diyen beyefendiler görmediniz mi? İşte bütün bunlar medeni görünüm içerisinde dışarıya verilen imajlar üzerinden hayatı kurgulayan, çevreye göre hayatını kurgulayan, onlara karşı bir medeni görüntü içerisinde olmayı gerekli gören İnsanların evlerinde aslında hiç de medeni olmadıkları, tamamen narsist davranışlar içerisinde oldukları, o ilkelliklerini gideremediklerini, kaba öfkeliklerle, hoyratlıklarla, değil mi, cüretkarlıklarla bir hayat yaşadıklarını kendileriyle beraber yaşayan insanlardan çokça duymuş, görmüş, tanık olmuşluğumuz yok mu? İşte medeni görünen bedevilik diye bugün ele almaya çalıştığımız konu bunu anlatıyor ve aslında şu anda düşünecek olursanız arkadaşlar, değerli dostlar, kıymetli dinleyenlerimiz, hepimizin buna ilişkin ciddi örnekleri var. Fazlaca örnekleri var, değil mi? Çokça örneklerimiz var. Evet, yaşama biçimlerimiz değişti. Yeni imkanlara kavuştu. Geleneksel bir yaşam içerisinde değiliz. Toprak damlar içerisinde yaşamıyoruz. Öküzlerle ve atlarla çift sürmüyoruz. Pullukları toprağın içinde gezdirmiyoruz. Daha gelişmiş bir hayat yaşıyoruz, değil mi? Yeni imkanlardan faydalanıyoruz. Yeni tekniklerden yararlanıyoruz. Daha çok üretiyoruz. Daha çok kazanıyoruz. Daha az çalışıyoruz. Belki de daha çok kazanıyoruz. Şeylerimiz, yaşam biçimlerimiz, üretme biçimlerimiz, elde etme biçimlerimiz değişti. Toprakla meşgul olsak bile daha bilgili bir şekilde meşgul oluyoruz. Bir mühendis edasıyla meşgul oluyoruz ve zaten bunu destekleyen, bize bu bilgileri veren yönetime ait, devlete ait ayrıca kuruluşlar da var. Yani artık sadece deve gütmüyoruz, artık keçi kıllarından diyelim ki çadırlar yapmıyoruz, o çadırlarda yaşamıyoruz. Ama medeni evlerde yaşıyoruz, akıllı evlerde yaşıyoruz, dışarıdan kumanda edilebilen evlerde yaşıyoruz, asansörlü evlerde yaşıyoruz. Kapısının önüne gittiğimizde
bir düğmeye basmadan ışığı yanan evlerde

yaşıyoruz değil mi? Koridora gittiğimizde bizi gören ışığın, değil mi, fotosentetik ışıkların yandığı medeni bir dünyada yaşıyoruz. Asansörlerle çıkıyoruz, merdivenleri dönerek çıkmıyoruz. Yükleri kendimiz taşımıyoruz, birilerinin yardımıyla taşıyoruz. Kapımızın önünü kendimiz süpürmüyoruz. Eve gelen hizmetkarlar ya da apartmana bakan hizmetliler bu işleri yapıyor. Kapımız aynı şekilde açılıyor değil mi? Şifrelerle kapılarımızı açıyoruz. Evlerimiz aynı şekilde, ona göre soğutma sistemleri var. Yani ilerledikçe ilerledik, teknik imkanlarımız gelişti. Medeni açıdan geliştiğimizi varsayıyoruz, ilerlediğimizi varsayıyoruz. Ama menfaatimize dokunulduğunda, çıkarımızın hafifçe zedelenme ihtimali söz konusu olduğunda, o medeniyet örtüsü ile gezmiş olduğumuz halin altından öylesine müthiş, öylesine korkutucu, öylesine hoyrat, öylesine nobran bir bedevilik, bir ilkellik çıkıyor ki sormayın gitsin. İnsanlar diyorlar ki işte sıklıkla, ben yıllardır radyo ve televizyon programları yapıyorum. 4000'in üzerinde sanırım video programımız var. Televizyonlarda çekilmiş. Radyodakiler dahil olsaydı belki bambaşka olurdu. Yani ömrü hayatımda yüzlerce, binlerce soruya muhatap oldum ve onları uzmanlarına yönlendirdim. İlişkilerle ilgili yekün teşkil eden sorular bunlar. Ağırlığı ilişkiler üzerinden düşünebiliriz. Anne-evlat ilişkisi, anne-baba ilişkisi, komşuluk ilişkileri olmakla beraber hususen aslında yakın temas halinde olması gereken yaren ilişkisi, karı-koca ilişkisi, sevgili ilişkisi. Bu ilişki, yakın temas ilişkisi içerisinde olanlardan hepimiz duyduk, hepimiz biliyoruz. Arkadaşlarımızın dertlenmelerinden biliyoruz, tavsiyelerde bulunuyoruz, onları dinliyoruz, rahatlatıyoruz, onları bir sükun alanına çekmeye çalışıyoruz değil mi? Onlar bize ne diyorlar? Ya abi, bu adam çok centilmen bir adamdı. Beni yemeklere götürürdü, kahvelere götürürdü, sandalyemi çekerdi. Ben yemeye başlamadan başlamazdı. Ben utanmayayım diye ben yavaş yediğim için o da yavaş yerdi. Öyle olurdu, böyle olurdu. Özel günleri unutmazdı, dikkat ederdi. Yüzümde bir dalga, bir keder dalgası varsa bunu görürdü. Bunu anlattırana kadar böyle etrafımda dolanırdı. Bunu giderene kadar gayret gösterirdi, emek verirdi, çabalardı. Ama şimdi bambaşka bir adama dönüştü gibi soruları çokça duydum, siz de duydunuz. Bu kadar ince, bu kadar nazik, bu kadar centilmen bir adamın içerisinden bu kaba saba adam nereden çıktı? Nereden gelip bunun içerisine öküz gibi bir ağırlık oturdu? Bu kabalık, bu hoyratlık, bu vurdum duymazlık nereden geldi diye hepimiz, değil mi, tanık olduğumuz durumlar oldu ve hayretler içerisinde kaldık. Evet, yaşam biçimlerimiz değişti, kolaylaştı. Artık keçi kılından, deve kılından çadırlarda oturmuyoruz. Lüks arabalara biniyoruz, metrolarla gidiyoruz. Toplu taşıma araçlarımız değişti, kağnılara binmiyoruz, arabalara binmiyoruz. Zorluklar yaşamıyoruz. Saatlerce gemide diyelim ki arabalı vapurlarda beklemiyoruz. İmkanlarımız çoğaldı, evlerimiz çoğaldı, telefonlarımız farklılaştı, giyimimiz, kuşağımız farklılaştı. Ama içimizde saklı kalan, o medeniyetin altında saklı kalan, o hoyratlıktan, o bedevilikten, o ilkellikten bir türlü de kurtulamadık. Bu tabii büyük bir mesele. Yani bir radyo programıyla halledilebilecek bir mesele değil. Eskiler daha mı iyiydi bilmiyorum. Tabii insan yaşlanınca biraz böyle eskiye bir nostalji de duyuyor değil. Biraz o duygumuzu karşılamak üzere şimdi Zekai Tunca'dan Eski Dostları dinleteceğim size. Ardından kaldığımız yerde heybeye devam edeceğiz. Heybemizden bugün medeni görünen bedevilik çıktı, hoyratlık, kabalık, ilkellik çıktı. İçimizde saklı duran bu ilkelliği, içimizde saklı duran bu kabalığı, içimizde saklanan bu hoyratlığı nasıl açığa çıkartacağız, nasıl buduyacağız, nasıl adama benzeteceğiz, nasıl insan yapacağız, nasıl nazik bir hale getireceğiz, nasıl nezafetli bir hale getireceğiz, nasıl nefasetli bir hale getireceğiz,
onu nasıl

nasıl nefis hale getireceğiz? Yani nefsimizi neler yaparak nefis hale getireceğiz? Nefsimizi bu kabalığı, bu hoyratlığı nefis hale getirmek. Yani bedevilikten medeniliğe geçmenin, ama gerçek anlamda geçmenin bir yolunu, yordamını bulmamız lazım. Aramızda takip edenler arasında işte şairler var, divan edebiyatı işte Salih gibi okuyanlar var. Yazar Metin gibi, Arpacı gibi şairlerimiz var. Belki onlar bize şiirleriyle, dizeleriyle, aktarımlarıyla bir yol gösterirler. Bir çıkar yol buluruz. Hadi şimdi eski dostlar diyelim.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Evet değerli dostlar, insanı anlamaya bir adım daha, insanı anlamaya bir adım daha, birbirimizi anlamaya bir adım daha, gönüllerimize nazar etmeye bir adım daha, birbirimizin söylemlerini, kelamlarını, nutuklarını duymaya bir adım daha, birbirimizi anlamaya bir adım daha, birbirimize vakit ayırmaya bir adım daha, bedevilikten çıkıp medeni

olma yolunda ilerlerken birbirimize destek olma hususunda bir adım daha. Adımlarımızı çoğaltmaya ihtiyacımız var. Bu adımları çoğaltmadan olmuyor. Evet, giyimde kuşamda medeniyiz. Ama altında bir bedevilik, bir hoyratlık, bir ilkellik saklı kalmış. Oturduğumuz yerler lüks hale geldi. Semtlerimiz lüks hale geldi. Oturduğumuz evler akıllı evler hale geldi. Her şeyi oradan yapabiliyoruz. Evden çalışabiliyoruz. İşte klimalar altında oturabiliyoruz. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Ama gizlediğimiz, sona erdiremediğimiz, o medeni, o imkanlı görünüm altında saklı kalan bir bedevilik, bir ilkellik var. Bindiğimiz arabaların markaları yükseldi. Fiyatları yükseldi. Görünümleri yükseldi. Ama bizde bedevilikten hadariliğe, medeniliğe doğru bir yükselme olmadı. Kullandığımız cep telefonları değişti ama tepkilerimiz değişmedi, ilkelliğimiz değişmedi, bağıra çağıra konuşmalarımız hiç değişmedi. Bir yerde bir mevzu konuşulurken o mevzuyu dinleyip anladıktan sonra ihtiyaç varsa bir soru sormak yerine kendi kafamıza göre başka gündemlerimizi, başkalarının rahatsız olacağını hesaba katmadan bağıra çağıra konuşma bedeviliğimiz değişmedi. Bir telefon geldiğinde başkalarını rahatsız edecek kadar son model bir telefon kullanıyorsun ama son model bir ilkellik de gösteriyorsun. Son model bir telefonu son model bir ilkellikle kullanmak hakikaten üzerinde düşünülmesi gereken bir mesele olarak önümüzde duruyor arkadaşlar. Yanındakini hesaba katmıyor, onu rahatsız olup olamayacağını hesaba katmıyor, uykusuzluğunu hesaba katmıyor ya da mahremiyetini duyması meselesini, ki bu en önemli, dün Makar-ı Nisvan'dan bahsetmiştik, onu tekrar açmak lazım anladığım kadarıyla. Bundan rahatsız olmuyor. Son model bir telefonla son model bir ilkellik gösterebiliyoruz maalesef. Yani otobüste, toplu taşıma araçlarında, dolmuşta telefonla konuşmak mecburiyetinde misin? İndiğinde yani yarım saat sonra ineceksin, 20 dakika sonra ineceksin. Çok mu? Ya çok mu zaruri bu telefon görüşmesi? Yani hakikaten dünyayı mı idare ediyorsun? Yüzlerce binlerce çalışanların mı var? O sırada bir çekin mi geldi? O sırada imza atman gereken bir karar mı var? Yani bu kadar kendimizi önemsiyor olmak, yani başkalarını önemsizleştirip başkalarının konforunu, başkalarının rahatını, başkalarının mahremiyete sokmama inceliğini önemsizleştirip kendimize gelen bir telefona mutlaka cevap vermek, hem de bağıra çağıra yüksek sesle cevap verme gerekliliğini getirmek hakikaten bu çağda kaldırılabilecek bir bedevilik midir? Kaldırılabilecek bir hoyratlık mıdır? Bir ilkellik midir? Bu mudur? Annelerimizin hiç telefonu olmadı. Babalarımızın nadiren oldu. Ama medeniliklerinden, insaniyetlerinden, irfaniyetlerinden, Anadolu kadını oluşlarından, başkalarını kendilerinden fazla düşünmelerinden, isar ahlakından, değil mi? Hiç eksiltmediler. Dışarıdan baktığın zaman eski kıyafetler giyiyordu. Toprak damlı evlerde oturuyorlardı. Yağmur yağınca damlayan ve altına leğenler konulan evlerde oturuyorlardı. Günde 3 kere 5 kere süpürmeleri gereken bir toprak zeminde oturuyorlardı. Bahçelerinde koyunlar vardı, tavuklar vardı, kazlar vardı. Kirleniyordu ve süpürüyorlardı. Ve bayramdan bayrama, düğünden düğüne ancak yeni bir esvap giyebiliyorlardı. Yeni bir elbise giyebiliyorlardı. Ama kıyasladığımda kendi annem, rahmet olsun anneler gününde, biliyorsunuz pazar günüydü, bütün hayatın öte yakasına geçmiş annelerimize rahmet olsun. Bugün o bağıra çağıra konuşan genç nesilden, medeni görünen genç nesilden daha medeni, daha hadari, köylü olmasına rağmen daha şehirli değil miydi? Allah aşkına söyleyin ya. Müzik.
Bu üniversite geçtiği de çok enteresan. O teneffüslerde bir

araya geldiklerinde öyle patlamalı gülüyorlar, öyle bağıra çağıra konuşuyorlar, öyle yanındaki masalara dikkat etmemeyi bir maharet haline getiriyorlar, öyle enteresan şekilde kendilerine odaklı bir biçimde, yani lüzumsuz da bir şey anlatıyorlar, hani anlattıkları da bir şey değil, güldükleri bir gülünebilecek bir espri değil, yani kaliteli bir nükte değil, bir espri değil, hayatta yakalanmış olan böyle farklı fark ettirecek bir şey değil, ama buna rağmen öyle patlamalı gülüyorlar, sen yanına biriyle konuşuyorsun, sesini duyuramıyorsun ve onlar yanı başında ve tamamen senden kopuk, çevreden kopuk, diğer masalardan kopuk bir biçimde bağıra çağıra konuşuyorlar ve bunlar medeni insanlar, yani fönleri çekilmiş, makyajları yapılmış, arada zaten çekilmiyorlar, tazeliyorlar. Eskiden makyaj yapmak bir mahremiyetti, mahremine yapılan bir şeydi ve mahreminin gördüğü şekilde de yapılmazdı. Bu bir medeniyet anlayışıydı. Şimdi medeniyetimiz makyajımız arttı ama medeniyetimiz azaldı. Şimdi görüyorum otobüste, yolda, toplu taşımada, oturduğum masalarda, başka erkekler de var. Bir toplu cemiyette, hatta geçen de gördüm bizim oturduğumuz yerde de. Yani çıkartıyor, aynaya bakıyor, makyajını tazeliyor. Ona göre bu ayıp sanacak bir şey değil. Halbuki kendi bedeniyle ilgili yaptığı bir şey kesinlikle mahremiyet noktasına girer. Onun için o özel bir durum. Kendini güzel görme, kendini güzel hissetme, kendini birilerine, dost sevdiklerine güzel göstermek hususi bir şey. Özel bir durum. Kıymetli bir şey. Bu kıymetli oluşu herkesin içerisinde rastgele yapabiliyor olmak ve kendi bedenine gösterdiğin özenin başkalarının görmesinden sakınmamak, makar-ı nisvan kavramının ne kadar yerler altında kaldığını, ne kadar unutulduğunu gösteren bir durum. Yani normalde medeni malzemeler kullanıyor değil mi? Hani süslenmek, işte makyaj yapmak, daha iyi görünmek, daha iyi elbise giymek vesaire vesaire. Ama bunu öylesine bir ilkellikle, öylesine bir bedevilikle yapıyor ki bu medeni olmaktan ya da bugün bu çağa uygun olmaktan çıkıyor, bambaşka bir şey haline geliyor. Evet, geçim kaynaklarımız arttı, sosyal yapımız güçlendi, şehirlere taşındık, dostlarımız oldu, sosyal sermayemiz arttı, işte WhatsApp'tan arkadaşlarımız var, sosyal mecralardan arkadaşlarımız var, iş yerinden arkadaşlarımız var, okuldan arkadaşlarımız var, oturduğumuz yerden arkadaşlarımız var, katıldığımız sosyal kümelerden arkadaşlarımız var, bir sosyal sermayemiz arttı. Ama o sosyal sermaye bizim medeniyetimizi arttırmıyorsa eğer, bedevilikte kalmamıza sağlıyorsa, onlardan bir şey alamıyoruz demektir. Ya da biz bir şey almak istemiyoruz demektir. Dolayısıyla değerli dostlar, yayılım meselesi de aynı şekilde. Yani bu kötü yayılım. Yani başkası yaparken görüyor o yanlışı. O bağıra çağıra telefonla konuşmayı, herkesin içerisinde makyaj yapmayı, herkesin içerisinde şunu yapmayı, bunu yapmayı, onu bir medeniyet gibi görüyor, yapılabilir görüyor. Birilerin yapıyor olmasını yapılabilirlik olarak görüyor. O insanlar mesela birbirlerine müthiş sahte nezaketler içerisinde, güzel görünme içerisindeler. Ama minik bir biçimde onu uyarsanız, yanına gitseniz, ya böyle yapmasanız olmaz mı? Bu mahremiyet bir şey. Bak sen ne kadar güzel bir insansın. Allah seni ne kadar hoş yarattı, ne kadar güzel yarattı. Bak altın oranları ne kadar yerli yerinde. Bu şükredilmesi gereken bir şey. Yani bu böyle ulu orta herkese yanında yapılacak bir şey değil desen, seni irkellikle suçlar, seni bedevilikle suçlar. Muhtemelen kendisinin ne kadar medeni olduğunu göstermiş olur. Yani işler tersine döndü arkadaşlar. Aynı şey dini yaşam için de geçerli değerli dostlar. Yani ağzından ayeti hadisi düşürmeyen, menakıpları düşürmeyen, büyüklerin hikayelerini düşürmeyen insanlar, kendilerine bir soru sorduğun zaman onların açmazını ortaya koyan, ezberlerini bozacak olan, yanlış anlatımlarının doğruya dönme fırsatı verebilecek olan cemiyette, toplumda bir soru sorsan, onlar da birdenbire kabalaşıyorlar. Soru sormanın günah olduğunu, soru sormanın yasak olduğunu, sorgulamanın işte yanlış olduğunu, mantığın şeytana ait bir şey olduğunu, akıl yürütmenin şeytani olduğunu, esas olanın teslim olmak gerektiğini falan söylüyorlar. Yani dini bir
medeniyet ki din medeniyettir. Hani Medine açısından düşündüğünde

dini açıdan çok bilgili, çok prezentabl, çok güzel görünen, çok güzel konuşan, iyi hitaplarda bulunan, kendisi örnek alınan, idol olarak görülen o kişi böyle bir durumla karşılaştığında, böyle bir şekilde ona muhatap olduğunda birdenbire ilkel bir hale geliyor ve sen nasıl soru sorma cüretinde bulunursun bizim Efendimiz'e gibi bir yere gelmiş oluyor. Yani orada da dini bir medeniyet, dini bir incelik, dini bir zarafet kazanıldığını varsaydığın bir ortamda bile onların hoşuna gitmeyen bir şey söylediğinde o dini medeniliğin, dini zarafetin, dini inceliğin, dini enginliğin içerisinde aslında orada da bir bedevilik, bir ilkellik saklandığını görüyorsun. Dolayısıyla bedevilik her yerimizden akıp gidiyor arkadaşlar. Yani medeni olamadık, bedeviliğimiz devam ediyor. Sadece usta illüzyonistler gibiyiz. İşimize geldiği yerde medeniyetin zirvesindeymiş gibi davranabiliyoruz ama menfaatimize küçücük bir haller geldiğinde o medeniyet şalını üstümüzden şöyle bir şövalye gibi bir harekette atıyoruz. Değil mi? Bir alf gibi o şeyi üstümüzden, o pelerini atıyoruz ve müthiş bir bedevilik, müthiş bir kabalıkla karşısına çıkıyoruz insanlar. Efendim aynı şey bu boşanma mahkemelerinde görmüyor musunuz? Boşanma mahkemelerinde söylenen şeyler bedevilikten yarışan durumlar değil mi? 10 yıl, 5 yıl, 3 yıl neyse birbirini sevmişsin, birbirinin gözüne bakmışsın, birbirinin saçını telini sakınmışsın, güneşten sakınmışsın, rüzgardan sakınmışsın, terleyip üşümesin diye üstüne hırka vermişsin, üşümesin işte yani yapmadığın nezaket kalmamış ama bir gün oluyor yol bitiyor. O yol bittiğinde o karşılıklı ince, karşılıklı nazik, karşılıklı letafetli, karşılıklı muhabbetli, karşılıklı sevgili, karşılıklı birbirini kollayan, birbirini sakınan, birbirinde var olan, birbirini aynası gibi gören, mültefit olan, bir yolculuğa çıkmadığını düşünen, beraber yaşlanmış olmayı düşünen, birlikte çocuk yapmış olmayı düşünen ve hatta yapan kişiler. Ve ne oluyor ki oraya gelince iş, o safhaya gelince, safahatta oraya gelince ne oluyor da nasıl bir bedevilik, nasıl bir ilkellik içerilerinden çıkıyor ki daha evvel yaşadıkları bütün mahremiyetleri bir avukat maharetiyle, bir mahkeme dilekçesine ulu orta sere serpe yazabiliyorlar. Bu da medeni görünüm içerisinde bir ilkellik değil miydi? Bir ilkellik değil mi? Bir bedevilik değil mi? Bir medeniyetsizlik değil mi? Bir mürahilik değil mi? Bir modern zaman münafıklığı değil mi hatta? Evet, medeni görünüm altında bedevi kalmak aslında bazen öyle yapabilirken, bazen böyle yapabiliyorsak eğer, yani böyle bir yeteneğimiz varsa, bu bir modern zaman münafıklığı gibi görünüyor bana. Evet efendim, ne diyelim ki bunlara? Biz ne diyebiliriz? Bizim kadrajımız ne kadar? Bizim gramımız ne kadar? Ağırlığımız ne kadar? Karşılıklı burada dertleşiyoruz diyelim. Allah bizi medeni görünen bedevilikten kurtarsın. Bedevilikten, hoyratlıktan, ilkellikten çıkarak İslamiyet'in inceliğine, vahyin nezaketine ve hayatın getirdiği o incelikleri, o hayatın içerisinde neler var? Yani derenin akışı denizi rahatsız etmiyor. Bülbülün ötüşü diğer kuşu rahatsız etmiyor. Rüzgar eserken bir ağacın hışırtıları diğerini rahatsız etmiyor. Değil mi? Orada yaşayan diğer varlıklar bunu rahatsız etmiyor. Denizin altındaki o binlerce varlık birbiriyle nezaket içerisinde, yardımlaşma içerisinde, mehabbet içerisinde yaşıyor. Da ne oluyor da insan olarak yaratılmış, en yüksek mertebede yaratılmış, o anlayışta, o idrakte, o kıratta, o ruhta yaratılmış olan insan ne oluyor da onlarla kıyas edildiğinde bedevinin bedevisi kalıyor? Bunlar kedi dersin, bunlar köpek dersin, bunlar

Bunlar kurt dersin, bunlar işte şudur dersin, bunlar balık dersin, şöyle dersin, böyle dersin. Bir de kendini onlarla kıyas edersin. İnsan eşrefi mahlukat, yaratılmışların en yücesi, biz onlardan üstünüz, insan üstündür filan deriz ya, değil mi böyle? Savururuz muhabbetlerde filan. Neyin üstün kardeşim senin? İnsanda üstün olma yeteneği var. Bu söyleniyor. Da sen üstün müsün? Sen bedeviliği aştın mı? İlkelliği aştın mı? Sen bir potansiyelden bahsediyorsun. Sanki o potansiyel sende gerçekleşmiş gibi üstünlüğün bir de havasını atıyorsun. Bu da bedeviliğin en hoyratçası değil mi arkadaşlar? İnsan üstün yaratıldı diyor Allah. Yani üstün yetenekte yaratıldı. Üstün olabilecek kıvamda yaratıldı. Ama sen hangi üstünlüğü gösterdin? Sen hangi bedevilikten kurtardın kendini? Sen hangi ilkellikten kendinin paçasını kurtardın? Nerelerde kendini frenledin? Öfkeni mi frenledin? Hırsını mı frenledin? Şehvetini mi frenledin? Çok konuşma arzunu mu frenledin? Başkalarından önde görünme arzunu mu frenledin? Yarışçılığını mı frenledin? Benim cemaatim seninkinden üstün, benim bilgim seninkinden üstün gibi gereksiz narsizmi mi frenledin? Sen neyi frenledin de üstün oldun kardeşim? Neleri yendin de üstün oldun? Yani üstün olabilme potansiyeliyle Allah'ın yaratması başka, kendini üstün zannetme bedeviliği, hoyratlığı, kabalığı başka bir şey. Allah'ın gösterdiği bir ayeti hedef olarak koyduğu, potansiyel olarak görmemiz istediği bir ayeti sanki biz öyleymişiz gibi, öyle olmuşuz gibi, çalışmışız, gayret etmişiz de o sonuca ulaşmışız gibi bir de onun havasını atıyoruz, oradan bir kibir de çıkartıyoruz. İnsan en üstünü, insan eşref mahluk. Kardeşim sen rüzgardan üstün müsün? Sen denizden üstün müsün? Sen içtiğimiz sudan üstün müsün? Sen bir kediden üstün müsün? Bir elma ağacından üstün müsün? Bir dut ağacından üstün müsün? Bir kavaktan üstün müsün? Bir çeşmeden üstün müsün? Sen neden üstünsün? Ve ne yaptın da üstün hale geldin? Bu hoyratlığınla mı üstünsün? Bu kabalığınla mı üstünsün? Bu laf anlamazlığınla mı üstünsün? Bu Allah'a karşı münafıklık yapmaklığınla mı üstünsün? Allah'ın vahyine uzak duruşundan mı üstünsün? Şirkten kurtulamayışından mı üstünsün? Bunlar üzerinde düşünmeyi bile kabalık saymaktan mı üstünsün? Üstün gördüğün insanları beşeri kıvama getiremediğinden dolayı mı üstünsün? Sen neden dolayı üstünsün kardeşim? Sen o zaman ilkelliğin dibini yaşıyorsun. İlkelliğin zirvesini yaşıyorsun. Yani Allah'ın ayetini bir de utanmazca kendi üstünlüğün olarak, insanlığın üstünlüğü, insan kavramının üstünlüğünü, potansiyelini, Allah'ın söylediği ayeti utanmazca, ilkelce, bedevice kendi üstünlüğün olarak da sunma cüretinde bulunuyorsun. Sümme haşa. Sen ne yaptın demişsiniz kardeşim. İşte medeni görünen bu bedeviliği bizi, bu hoyratlığımızı, bu kabalığımızı, bu kibri bizi, Müslümanlığı kibir haline getirmişiz, imanı kibir haline getirmişiz, aşkı kibir haline getirmişiz, dervişliği kibir haline getirmişiz. Dervişlik bütün varlıklardan soyunmak iken varlıkları giyinme haline getirmişiz. Müslümanlık böyleyken giyinme haline getirmiş. Ben ondan üstünüm diyorsun. Yalan söylüyorsun, emanete ihanet ediyorsun, çalışmıyorsun, tembelin önde gidiyorsun, kazanmadığına talip oluyorsun. Avanta olunca onlara talip oluyorsun. Bunları hayatına sokmayanlarından da kendini üstün görüyorsun. Niye? Adın İslam olduğu için. Adın İslam da kendin İslam mısın sorusunu sormamakta, insan kendisine sormaması da bir bedevilik değil midir? Bir hoyratlık değil midir? Kabalık değil midir kardeşim? Allah Müslüman, Allah böyle tarif etti Kur'an'da da, sen Müslümanlığın daha kapısından girdin mi diye sormamak, o müjdenin üzerine, o tarifin üzerine yatmak, sen de hiç sıfır olduğun halde, bu da bir kabalık değil mi? Bu da bir hoyratlık değil mi? Neyse çok uzattık. İşte böyle, öyle diyoruz, böyle diyoruz, olmuyor yani. Onun için Zara'dan gelsin, Elif dedim, B dedim, kız ben sana ne dedim? Biz kendimize diyelim ki öyle dedim, böyle dedim, Uğur sana ne dedim? Öyle dedim, böyle dedim, Şamil sana ne dedim? Nurcan sana ne dedim? Ahmet sana ne dedim? Diyelim kendimize, bedevilikten, hoyratlıktan, kabalıktan kurtulup
insaniyet mertebeleri.

0: Ne doğru, basamaklarına doğru yürümeye çalışalım. Başkaları bizi gazlayabilir, ha bu da bedeviliktir, onu da şey yapmayın. Bedevilikte asabiyet var. O senin asabını, asabiyetini, mensubiyetini körükler. Senin kavmin şöyle, senin deve sayın böyle, senin işte hitabetin böyle, senin bilmem neyin böyle, sen şöyle böyle der. Senin asabiyeni, yani asabını, damarlarını körüklemeye çalışır. Sen de gerçekten kendini öyle görmeye başlarsın. İşte cemaatlerin, dervişlerin birbirini körüklemesi de biraz böyle. Aynı cemaate gidiyorsun, herkes kurtulmuş gibi davranıyor. Aynı meşrebe gidiyorsun, aynı zikre gidiyorsun, herkes birbirini kurtulmuş gibi görüyor. Birbirini gazlıyor yani. O birbirini gazlama da Arapların asabiyetlerinin, cahiliyedeki asabiyetlerinin, asaplarının bozuk olmasını, yani birbirini körüklemekle, birbirini büyüklemekle, kendin büyüklemesini arttırıcı büyüklemeler yapmakla övünürlerdi. Böyle böyle kabarıp kubarırlardı. İşte bu da tam bir bedevilik. Medeni görünüm içerisinde birbirimizin bedeviliğini körüklüyoruz. Sen harika bir dervişsin. Yok kardeşim, daha dün başladın. Hiç harika falan da değilsin. Bir şey de öğrenmiş değilsin. Çorba içmeye gidiyorsun. Orada müzik dinlemeye gidiyorsun. Bir çevre yapmaya, sosyal sermaye yapmaya gidiyorsun. Sen daha dervişliğin kapısından falan girmedin. Girmemiş olan birisine sen harikasın, şöylesin denir mi mesela? Bu da onun bedeviliğini harekete geçirmek, ilkelliğini harekete geçirmek, kabalığını harekete geçirmek, olmamışlığını olmuş gibi görmesine vesile olmak anlamına gelecek bir bedevilik, bir hoyratlık değil mi? Günah değil mi? Niye adamın şişiriyorsun kanatlarını? Kardeşim, bu dervişlik yolu yokluk yoludur, aciz yoludur, fakir yoludur, sabır yoludur, direnme yoludur, kendini böyle görme yoludur, medeniyet yoludur, zerafet yoludur, incelik yoludur. İncelik yolunda gitmek için incelmek gerekir. Yontulmak gerekir. Damarların kesilmesi gerekir. İyi bir rendeye tabi tutulman gerekir. O dalların, budakların sökülmesi gerekir, düzlenmesi gerekir. Dolayısıyla testereyemen gerekir, rendeyemen gerekir, değil mi? Yani böyle böyle adam olacaksın. Böyle böyle bedeviliklerini medeni hale getireceksin. Bunları da yapmıyorsun. Buraya geldin ya, kurtuldun dediğinde bedevilik yaparak adamın bedeviliğini de harekete geçirmiş olmuyor musun? Kibrini harekete geçirmiş olmuyor musun? Birbirimize Müslümanlık satarken yanlış yapmıyor muyuz arkadaşlar? Dervişlik satarken yanlışlık yapmıyor muyuz? Yapıyoruz ya. Allah bizi muhafaza etsin. Neyse. Elif dedim, B dedim, kız ben sana ne dedim?
1: Radyo Üsküdar.

garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz, garibim sen de gül. Açız biz biliyorum.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız. Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız.

ki gitti diyor şeytan. Gitti sessiz sedasız ve gittiğin zaman

Radyo Üsküdar. Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha. Teybe, hazırlayan ve sunan Uğurcan Bolat.

Efendim merhabalar, selamlar. Hepinize hayır ve huzur diliyorum. Muhabbetle selamlıyorum. Efendim ben Deniz Uğurcan Polat. Bugün de yine sizlerle birlikte Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'dan sesleniyorum. ...20 Mayıs 2026 Çarşamba gününden tekrar merhabalar. Evet, bir gün aradan sonra, bir gün tatilden sonra tekrar beraberiz. Biraz aşinalıkta azalmalar oluyor herhalde. Bir günde olsa uzak kalmak galiba biraz sıkıntılı bir durum oluşturuyor diyebiliriz. Ama yine de buradayız. Gelen dostları da bu arada buradan selamlıyorum muhabbetle. Efendim bugün 4 kapı 40 makam üzerinde konuşmak istiyoruz. Aslında olgun insan, yani insanı kamil olma yolunda ilerlerken kişinin uğrayacağı kapılar ve o kapılardaki makamlardan bahsediliyor. Bu Hacı Bektaş Veli Hazretlerine ait olan makalat kitabından derlenmiş olan 4 kapı 40 makam meselesini birlikte göreceğiz. Şimdi öncelikle bir eser dinleyelim ve Ali Ekber Çiçek'ten gelsin, Dünya Malına Güvenme.

Evet, yeni gelen dostlara bir kez daha selamlayarak başlayalım programımıza. Ben Uğurcan Bolat. Radyo Üsküdar'dan sesleniyorum sizlere. Yeni gelen Instagram dostlarımıza da burada merhabalar diyerek başlayalım. Efendim, bugün 4 kapı 40 makam üzerinde söyleşmek istiyoruz. Dört kapı Ehl-i Beyt ağırlıklı beşreplerde, Anadolu irfanında, tasavvuf geleneğinde bir insanın ruhsal gelişimini, kişisel gelişimini, ruhi açıdan kişisel gelişimini ifade eden bir kavram. Günlük dilde olgun insan diye tarif etmiş olduğumuz, yani hamlıklarını gidermiş, nefsin o damarlarını törpülemiş, insanlarla olan geçimini sağlamış, kendisiyle geçinmeyi öğrenmiş, kötü taraflarını ve iyi taraflarını fark etmiş, kötü taraflarını bastıran, iyi taraflarını geliştirmeye gayret eden, bu yolda yol yürüyen insanlara, yani olgunluk yolunda, kemalat yolunda, kendini gerçekleştirme yolunda olan insanlara diyoruz. Kişiliği aileden alıyoruz, kimliği toplumdan malum. Bu yolda ilerlerken, bu yolda yol yürürken dikkat etmemiz gereken kapılar ya da önünde bulunmamız gereken kapılar ve girdiğimiz her kapıda açmamız gereken, itmam etmemiz gereken, tamamlamamız gereken, yani olgunluk yolunda, kemalat yolunda tamamlamamız gereken makamlardan olduğu bahsediliyor. Bu anlayışın temelleri Hünkar Hazreti Hacı Bektaş Veli tarafından atılmış makalat eserine dayanıyor. Buraya göre insanın Tanrı'ya ulaşması, Cenab-ı Allah'a ulaşması ve olgunlaşması için geçmesi gereken 4 makamdan bahsediliyor. Aslında bu makamları birer basamak olarak görmek lazım. O eşiklerden geçilerek kapılardan girildiğinde o basamakların tırmanılması lazım. Hani makam dediğimizde, hani bize bir makam veriliyor, bir mevki veriliyor. Biz övünebileceğiz artık, kendimizi şu makamda göreceğiz. İşte Levvame'nin şu makamındayız, işte Mülhime'nin bu makamındayız filan diye. Bir makam tevehümüyle kendimizi bir şey zannetmek gibi bir mesele değil aslında. Yani

anlamamız gereken, idrak etmemiz gereken, hazmetmemiz gereken, içselleştirmemiz gereken, hayatımızda hal haline getirip çevremizle olan ilişkimizi düzenlememiz gereken her birisinin söyledikleri, söyleyecekleri konular var, anlamlar var ve bunların her birisi bir basamak. O kapılarda onar basamak var, yani onar makam var. O onar basamağın her birisini yaşayarak, anlayarak, idrak ederek bir üst basamağa, onu da aynı şekilde ikmal ederek bir üst basamağa insanın kendini anlama yolunda, olgunlaşma yolunda, kemalat yolunda ilerlemesi anlamına geliyor. Şimdi aslında zaman zaman doğumlar diye de anlatıyoruz. Yani insanın doğumları diye de anlatıyoruz. Meseleyi orayla da bir irtibat kurarak da anlamamız mümkün. İnsanın anneden doğması mümkün. İşte akıl bali olduğunda işte doğma, sorumluluğa doğması mümkün, böyle tarif ediyoruz. Ve 40 yaşında da artık kemalata doğum diyebileceğimiz bir yaş var. Orada da kendi kendini doğurması, kendi kendini oluşturması, şahsiyetini meydana getirmesi, kimliğini oturtması, teşhis edilebilir bir şahıs, budur denilebilen bir şahıs, kaimdir, saimdir, adildir, kanaatkardır, verimlidir, fedakardır, ilim sahibidir, ehli irfandır, kalbine önem verir ve çevresindekilerin de kalbine önem verir gibi, diyelim ki bizim için iyi insan, olgun insan kimse, onların teşhis edilebilir bir görüntüye, bir kararlılığa, bir belirginliğe gelmesi lazım. Dolayısıyla insan önce bedensel olarak annesinden doğuyor. Ergenlik yaşına girince sorumluluğa doğuyor. Artık yaptıkları, ettikleri bir sorumluluk haline geliyor. Cenab-ı Hak tarafından artık o meselede sorumlu sayılıyor, mükellef sayılıyor, görevli sayılıyor. Artık idrak edecek bir yaşta, doğruyu yanlışı idrak edebilecek bir yaşta. Özellikle edemiyorsa zaten o mümeyyiz vasfına girmediği için, akli açıdan da noksan kabul edilebildiği için ona bir şey, imtihan durumu yok. Ama normal şartlar içerisinde durum böyle. Bu kapıları, dört kapı, 40 makam denilen kapıları da değerli dostlar birer doğuş gibi de görebiliriz. Yani bir kapıya doğuyorsun, o kapıdan o makamları geçiyorsun. Makalattaki anlatıma göre o makamları geçtikten sonra, ilk 10 makamı geçtikten sonra ikinci bir kapıya geliyorsun. Buraya doğuyorsun, o eşiğe doğuyorsun. O eşikte de başka basamakları geçmek zorundasın. Başka makamları, oluşları, hercümesleri geçmek zorundasın. Bunların her biri kişiye göre tabii farklı sınavlar, farklı imtihanlar, farklı bilgiler, farklı durumlarla gerçekleşiyor. Yani böyle bir basamağa bastığımız gibi kolay bir biçimde basarak yukarıya yükselemiyoruz. Yani imtihanlar var ve o sırada anlaşılması gereken haller var, idrak edilmesi gereken esmalar var, insanın kendisini, eksisini, artısını fark etmesi gereken durumlar var. Böyle böyle yükseliyor. Yani bunları birer safha, birer evre, birer basamak, birer doğum gibi görmemiz mümkün. Yani bütün bunları anlamak için, biraz daha aklımıza yaklaştırmak için söylüyorum tabii ki. Bu doğumları, doğum genelde biliyorsunuz içeriden dışarıya olur. Yani anne karnından dünyaya gelir. Artık oradaki o beslenme olaylarını, oradaki işte korunmasını, embriyo halinden diğerlerine geçiyor olması konusu biter. Artık dünyaya doğar. Yani içeriden dışarıya bir çıkış vardır. İçeriden dışarıya doğru bir yolculuk vardır. İçerideki durum biter, dışarıya bir doğum olarak açığa çıkar. Fakat burada biraz daha farklı herhalde düşünmemiz gerekecek. Bu Hacı Bektaş Veli'nin anlattığı ve hepimizin irfan kültürü, Anadolu'muz tarafından bildiğimiz 4 kapı 40 makam meselesindeki kapılara, eşiklere doğum ve o basamakları yükselme meselesi içeriden dışarıya doğru bir doğum değil. Anne karnındaki, yani bütün varlıkların, doğurgan varlıkların,

hastalıkların içerideki yani karnındaki rahmindekini, rahmi maderindekini dışarıya bırakması gibi, dışarıya salması gibi bir doğumdan bahsetmiyoruz. Yani içeriden dışarıya bir doğum değil bu bahsedilen. Dışarıdan içeriye doğru bir doğum. Yani tersine bir doğum. Yani zihinsel olacak, idrake dayalı olacak, ilme dayalı olacak, bir asla dayalı olacak, bir sabitesi olacak, kanıta dayalı olacak, vahye mürabıt olarak olacak, akla uygun olacak, kalbe uygun olacak, vicdana uygun olacak. Yani dışarıdan içeriye doğru bir doğum. Yani böyle hırkalar giymekle, takkeler giymekle, tesbihler çekmekle, hani böyle onunla ilgili olarak tevhid programlar yapmakla olan bir mesele değil aslında. Onlar da işin zahir kısmı. Bir yere bende olunca, bir yere gidince ona işte belli bir süre sonra bir şey veriyorlar, şunları öğretiyorlar, bir takke giydiriyorlar ya da bir tesbih tekbirliyorlar. İşte kıyafetleri ya da haydari giydiriyorlar. Bundan bahsetmiyoruz. Bunlar da işin zahiri kısmı. Zaten bunları görüyoruz. Adam ilahi söylerken bile televizyonda sanki dervişliğini göze sokması gerekiyormuş gibi o haydarisini, o koldan kesik olan, yani bizim dünyaya karşı kollarımız kesik, bizim hırsa karşı kollarımız kesik, bizim nefse karşı kollarımız kesik, bizim isteklerimize, aşırı isteklerimize karşı kollarımız kesik, bizim hasede, fesada, yarışa, ondan sonra ileriye koşmaya, başkalarını geçmeye, yani rekabete karşı kollarımız kesik. Yani bizim dünyaya karşı, dünyeviliğe karşı kollarımız kesik anlamına gelen o haydari giydikler, hani şöyle de koldan kesik oluyor ya, o değil mesele. O da bir simge. Tabii vaktiyle onlar da iş görmüş. Hani onlar da bir yol yöntem anlatmak için simgelerden yararlanılmış. Ama haydari giydiği halde kolu kesik olmayanları gördüğümüzde, kolunun, manevi kolunun kesik olması anlamına geldiği halde haydari girdiği de adam kibrin en üst mertebesinde şarkısını, ilahisini böyle söylüyor. Oturduğunda başka türlü oturuyor değil mi? Yani anlatımında başka türlü anlatıyor. İlişkilerinde kibir üzerinden kuruyor ama haydari giymiş. Yani kolu kesik. Hazreti Ali Efendimiz'e işte rücu ettirilen haydari giymiş. Haydar oradan geliyor biliyorsunuz. Haydar-ı Kerrar. Tekrar tekrar dönen. Şimdi mesele o değil. Yani haydarisini giydiği giysinin kolu kesik ama kişinin kendisinin hırs kolu her yere uzanıyor. Nefis kolu her yere uzanıyor. Arzu kolu her yere uzanıyor. Kibir kolu her yere uzanıyor. Önde olma kolu her yere uzanıyor. Ben bilirim rolü her yere uzanıyor. Ben bilineyim, ben tanınayım, ben sevileyim. En çok ben sevileyim. En çok bana ihtimam gösterilsin. En çok benim sözüm duyulsun. En çok benim meşrebimin sözü duyulsun gibi nefsi manalar içeren, istekler içeren her şey var. Hatta artarak devam ediyor. Ama haydari giyiyor. Diyor ki bizim kolumuz kesik kardeş diyor. Biz de diyor böyledir diyor. Böyledir ama senin hiç kolun kesilmemiş. Sen hiçbir yerden kesmemişsin. Bulunduğun cemiyette en çok konuşmayı sen istiyorsun, göze gelmeyi sen istiyorsun, biliniyor olmayı sen istiyorsun, söylediklerinin sorgusuz sualsiz hakikat gibi anlaşılmasını sen istiyorsun, sorgusuz sualsiz itaat edilmesini istiyorsun, söylediklerinin sorgulanmasını istemiyorsun, onların asla götürülmesini, Kur'an'a, vahye sorulmasını istemiyorsun. Herkesten kendini üstün görüyorsun, insan olarak da, meşrep olarak da, meslek olarak da. Senin neren kesik kardeşim? Senin hangi kolun kesik? Çizik bile yok senin kolunda. Ama o simgelere dayanarak böyle oluyor. Dolayısıyla o 4 kapı 40 makamda insanın içeriden dışarıya doğumu gibi burada tam tersi oluyor. Dışarıdan içeriye bir doğumun olması lazım. Ama dışarıdan içeriye doğru bir doğum gerçekleştirirken, bunu sağlarken buralara yoğunlaşmak yerine, idrakine yoğunlaşmak yerine, anlamasına yoğunlaşmak yerine, mevzuyu çözmeye yoğunlaşmak yerine, fikri olarak, tefekkür olarak yoğunlaşmak yerine, çözümlemeler geliştirip bunları çözüm sahasına koymak yerine, haydari üzerinden, giydikleri kıyafet üzerinden, başındaki sarığın üzerindeki dilimleri açısından, şu şu demektir, bu bu demektir, işte bu şu gül anlamına gelir gibi, yani oralardan

tutunulursa, manasını bilmek lazım tabii onların da, oralara tutunulursa o zaman biz annemizden dünyaya doğduğumuz gibi içeriden dışarıya bir doğum yapıyoruz. Halbuki 4 kapı 40 makamda içeriden dışarıdan içeriye doğru bir doğum yapmamız gerekiyor. Yani zihinsel bir doğum, fikri bir doğum, ilmi bir doğum, irfani bir doğum, muhabbeti bir doğum, sevgiye dayalı bir doğum, fedakarlığa dayalı bir doğum, tevazuya dayalı bir doğum, gerçek ilme dayalı bir doğumun olması lazım. Yani dolayısıyla doğumu doğru anlamamız lazım. Yani evet, bir eşikte durduk, orada doğduk. Doğduğumuzda anamızdan doğduk. Mesuliyet yaşına, mükellef yaşına geldiğimizde sorumluluğa doğduk. 40 yaşına geldiğimizde de akıl doğumuna geldik. Artık mümeyyizliğin ta yukarısına, kemalet noktasına geldik. Peygamberlerin o yaşta gelmesi meselesi üzerinden de konuyu kavrayabiliriz. Artık kemalet noktasına, olgunluk seçimin doğumuna doğduk. İşte bütün bunların gerçekleşmesi için makalatta ve başka erenlerde meseleyi buradan bakmışlar. Yani 4 kapı demişler, 40 makam demişler. Ama mevzuyu tahlil etmeden, kavramları üzerinde düşünmeden, yolun nasıl yürüleceği üzerine kafa yormadan, daha evvel o yolda yürüyenlerin nasıl yürüdüğü meselesini dikkate almadan, bunları vahye onaylatmadan, Hazreti Peygamber'in örnekliğinden bunları kaynağını bulmadan bir şey yapıyor isek eğer, dışarıdan içeriye doğuyoruz, kendimize doğuyoruz, kendi kendimizi doğuyoruz, manaya doğum yapıyoruz filan gibi kelimelerle kendimizi kandırmış oluruz. Biz yine annemizdeki doğum gibi içeriden dışarıya doğumlar yaparız. Yani kibrimizi doğurturuz, nefsimizi doğurturuz, övünmüşlüğümüzü doğurturuz, bilinmişliğimizi doğurturuz. Ondan sonra işte ne bileyim, hot vuruşluğumuzu doğurturuz. Bizim söylediğimiz hakikat dil bilgisini doğurturuz. Yani tersine bir doğum olur. Şu anda yaşadığımız toplumlarda, mana toplumlarında, kültür toplumlarında, manevi toplumlarda, yani kendini böyle adlandıran toplumlarda içeriye doğum gerçekleşemiyor eskisi gibi. İçeriye doğum gerçekleşemediği için adam her duyduğu ilahide, her duyduğu deyişte, her duyduğu kelimede, her duyduğu anlamda dışarıya bir satışa yöneliyor. Halbuki onları kendi içerisine doğduracak, o yumurtayı kendi kalbine düşürecek, kendi ruhuna düşürecek, onun üzerinde oturacak, tavuğun oturduğu gibi bir süre geçecek, onu hazmedecek, orada bir sıcaklık oluşacak, orada bir koruma oluşacak, oradaki o manayı, o hakikati doğurmak için çile çekecek, onun için hiç kıpırdamadan orada olacak, o meseleler üzerinde düşünecek, ondan sonra oradan bir doğum olacak. Kabuğu kırarak bir doğum olacak. Dolayısıyla mesele üzerinde ciddi şekilde düşünmek lazım. Yani dış doğum, iç doğum meselesi üzerinde bence düşünelim. Bunları birer evre olarak da düşünmek gerekir. Birer safha olarak düşünelim. Birer basamak olarak düşünelim. Yani o makamların, o kapıların kendisini kutsamak yerine, kapının ismini kutsamak yerine kapının manasını kavramamız lazım. Bizim böyle bir meselemiz var. Bir kapıda oluyoruz, o kapıyı kutsuyoruz. Hayır, o kapı bizi bir yere götürmek için oraya konulmuş. Bizi bir yere eriştirmek için oraya o kapı, o eşik konulmuş. Bunu bildiğimiz zaman eşiğin eşik oluşunu, kapının kapı oluşunu, girmemiz için konulu, yani kapının sağını, solunu öpmeye, tapınmaya, güzellemeye gerek yok. Kıymetini bileceksin, vefa göstereceksin, kapının hakkını vereceksin ve yapman gereken bunlar ve oradan kendi içeriye doğumunu gerçekleştireceksin. İşte bu Hacı Bektaş-ı Veli'nin makalatından özetlenen 4 kapı, 40 makam, 40 basamak, 40 olgu diyelim meselesinde salik, derviş, talip, işte ne diyecekse kul, dış dünyadan içeriye doğru geçmeye başlayacak. Kabuklardan kurtulacak, giysilerinden kurtulacak. O giysiler de şu giysi değil tabii ki. Ben filanın oğluyum, ben filanın kızıyım, ben filanın karısıyım, ben filanın kocasıyım, ben filanın sevgilisiyim, yareniyim, ben filan efendinin torunuyum, ben şu ırkın mensubuyum, ben işte şöyle şöyle bir yerde çalışıyorum, şöyle şöyle bir tahsilim var, ben doktorum, ben profesörüm, ben Ahmet'im, ben Ayşe'yim gibi.

mevzulardan uzaklaşarak, yani soyunarak, kabuklarını atarak, yılanın kabuk değiştirmesi gibi o kabuklarının içinden sıyrıla sıyrıla kendi içine doğru yürüyecek ve kendi içine doğru bir doğum yapacak. Kendi manasını doğuracak, kendi şahsını doğuracak, teşhis edilebilen özelliklerini doğuracak. Onları açığa çıkartacak, onlarla insanlığa hizmet edecek, onlarla başkalarının hayatlarını kolaylaştıracak, Allah'ın kullarına hizmet etmeyi birinci vazife bilecek, kendine oradan bir kibir, oradan bir gurur çıkartmayacak. Böyle olursa bir doğumu gerçekleştirmiş sayılırız ancak. Evet dostlar, mesele mühim aslında. İşte ilk kapı şeriat kapısı. Bu anlatıma göre yolun başlangıcı demektir. Zahiri olan kurallar demektir, hukuk demektir, ibadet demektir ve toplumsal kuralları öğrenme ve onları yerine getirme ve toplum nezdinde aykırılıklara düşmeme anlamına gelir. İkinci kapı, yani dört kapının ikinci kapısı tarikat kapısıdır. Şeriatı, İslam hukukunu, Kur'an'ı, vahyi içselleştirerek bir usta çırak ilişkisi içerisinde, daha evvel bu işi yapmış olan, ustalığa geçmiş olan, talebe yetiştirmiş olan, buna cehdetmiş olan, kendisi de az evvel verdiğimiz örnek gibi yılanın kabuğundan sıyrılması gibi kendi kibrinden, kendi meşrebinden, kendini bir şey zannetmekten sıyrılarak hocalık yapmış olan, ustalık yapmış olan, mentimentör gibi düşünün, olmuş olan usta bir ustanın, maharetli bir ustanın elinde o nefis terbiyesine giriyor, kalp temizliğine giriyor, tezkiyesine giriyor. Bunları o şahsın kendine göre uydurduğu bir şeyle değil de Peygamber Efendimizin örnekliğinden, Kur'an'ın örnekliğinden, Kur'an'da anlatılan peygamber kıssalarının örnekliğinden çıkartılmış olan bir tertip ile ve Allah'ı tanımakla, esmalar üzerinde düşünmekte, kainat üzerinde düşünmekte, evren kitabı üzerinde düşünmekte, kevni ayetlerle inmiş olan diğer ayetleri, vahyin ayetlerini birleştirerek bir yoruma ulaşarak bir ustanın elinde gitmek lazım. Ama o usta kendini kutsallaştırırsa ya da kendini yeriyormuş gibi yaparak ustalarını kutsallaştırırsa, onları kulluk merkezinden, çizgisinden çıkartarak başka bir üste çıkartırsa, yani senin üstünde, kendisinin üstüne çıkartırsa, maharetinin dışında, şöyle kerameti vardı, böyle yapardı, baktı mıydı içimize işlerdi, kalbimizdekini görürdü, İşte şöyle gibi yerlere girerse, o ustalığı istismar ediyor gibi de düşünmek lazım, onu dikkat etmek lazım. İşte vahiy bunun için önemli, Peygamber Efendimiz bunun için önemli, Ehl-i Beyt'e vurgu yapmak bunun için önemli. İşte o nefis terbiyesi ve kalbin tezkiyesi, temizlenmesi, kalpten o yanlış şeylerin tezkiye edilmesi, yani dışarıya tahliye edilmesi demek. Zekat da buradan gelir, tezkiye zekat, yani bir nevi onları dışarıya çıkartarak temizlenmek anlamına geliyor. Hani zekat da belli bir miktar vererek malımızın temizliğini nasıl sağlıyorsak, tarikatta kalbin tezkiyesiyle dışarıya onları çıkartarak aslında kendimizi temizlemiş oluyoruz. İkinci kapı da bu. Bir de marifet kapısı diye tarif ediyor Hazreti Hünkar. İlahi bilgiyi, hikmeti ve yaratılışın sırlarını, sınırlarını, şeklini, mahiyetini, manasını kavrama aşaması bu. Yani artık bir üst basamak, bir üst kapı, bir üst eşik, bir üst level gibi düşünelim burayı. Cenab-ı Allah'ın yaratıklarını okumaya çalışıyorsun. İndirilen vahiy ile yaratılan vahiy dediğimiz kainat kitabı arasındaki ilişkiyi, insanın kendi fıtratında olaya dahil ederek üçlü okumalar yapmaya başlıyor. İnsan kainat ve Kur'an üzerinden üçlü okumalar yapmaya çalışıyor ve güçlü biçimde bu okumaları yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla burada işte hikmeti anlamaya çalışıyor, manasını anlamaya çalışıyor, hayranlık ve hayret üzerinden işte yürüyor, sürekli Kur'an üzerinden çalışıyor, vahye kendini murabıt hale getiriyor, ondan kopmaz hale getiriyor. Cenab-ı Allah'ın onları yaratış

arasındaki hikmetlerini, sırları üzerinde düşünmeye çalışıyor. Bunları kavramaya çalışıyor. Bunları içselleştirmeye çalışıyor. Daldıkça dalıyor. Ama bunları bir işte usta eşliğinde ve vahyin önderliğinde, peygamberimizin kılavuzluğunda bunları yapıyor. Dolayısıyla

gerçekleştirmeye çalışıyor. Toplumdan aldıkları, aileden aldıkları, vahiyden aldığı, aklın emrettiği, kalbin kabul ettiği, vicdanın tarttığı bir öz ortaya çıkarmaya çalışıyor. İşte burası da marifet kapısı. Yani burada marifetini gösterme kapısı, hünerini gösterme kapısı. Maharetini göstereceksin burada. Mahir olacaksın burada. Efendim biz marifetten konuşuyoruz. Ama sen marifet ehli olamamışsın. Hiçbir marifetin yok. Senin hünerin yok. Hangi hüneri ortaya çıkardın? Hangi hüneri ortaya koydun? Kendini aşma konusunda, kendini çözme konusunda, kendini çözümleme konusunda, nefsini diyelim alt etme konusunda, kendini dostlarını adama konusunda sen bugüne kadar nasıl bir marifet gösterdin? Nasıl bir hüner ortaya koydun? Yani hünersizlerin, bir hüner ortaya koyamayanların, bir marifet ortaya koyamayanların biz marifetten konuşuyoruz diyerek işte ustalarından duymuş oldukları, hazmetmedikleri, içeriğini bilmediklerini, mahiyetini kavramadıklarını, asıllarına ulaşmadıkları, test etmedikleri, vahyin onayını almadıkları, peygamberimizin örnekliğinden onayını almadıkları lafları ezbere söylemesiyle olmuyor bu işler. Böyle bir sıkıntımız var ne yazık ki. Duyduğumuz lafı ezbere söylüyoruz. Yani bizde onun bir marifeti yok. Bende marifete dönüşmedi, eyleme dönüşmedi, hünere dönüşmedi, bir marifete dönüşmedi. Ben oradan bir şey üretmedim. Hani diyoruz ya bu adam bu konuda çok marifetli. Sen hangi konuda marifetli oldun? Yani o kapıya geldin, üçüncü kapıdasın. Birinci kapıda, şeriat kapısında, tarikat kapısında hangi konuda marifet gösterdin? Hangi konuda yükseldin? Hangi basamakta sen kendini geliştirdin? Ve ne yaptın orada mesela? Nasıl bir marifete ulaştın? Dolayısıyla arkadaşlar bunları böyle ezber laflar olarak duyuyoruz ya. Biraz içine girmemiz lazım. Bu ezber laflardan kurtulmamız lazım. Bir sohbette duymuştum, öte tarafa gittiğinde esas sorulacak olan sorum, hünerin nedir diyecekler. Sen bu dünyada ne hüner gösterdin? İlimde ne hüner gösterdin? İrfanda ne hüner gösterdin? Muhabbette ne hüner gösterdin? Marifette ne hüner gösterdin? Hakikatte ne hüner gösterdin? İnsan sevmede ne hüner gösterdin? Kendini sevdirmede ne hüner gösterdin? İlim için uykularını kaçırmada nasıl hünerler gösterdin? Kimin yolunda o hünerleri gösterdin? Gösterdiğin hünerleri nasıl geliştirdin? Kime göstererek geliştirdin? Hangi ilimleri geçerek geliştirdin? Dilini nasıl geliştirdin? Kalbini nasıl işlettirdin? Nefsini nasıl ezmeye çalıştın? Nasıl işte ruhunu tezkiye etmeye çalıştın? Yani hangi marifetleri gösterdin sen ve hangi alanlarda gösterdin ve bu marifetler seni çevrene nasıl yayıldı? Yani senin için şahsiyet oluşuyor ya, seni onunla teşhis edip biliyorlar demiştik ya, o marifet kapısında sen neyi marifet haline getirdin? Hangi marifette ya bu adama gidersen ben derdimi anlatırım, bu adama gidersen borcumu çözerim, bu adama gidersem gönlümü koyarım, bu adama gidersem, bu kadına gidersen, ya adam derken kadın erkek birlikte biliyorsunuz, şunu çözerim, buna gidersem benimle ilgili bir şey sorduğumda bunu ciddiye alır düşünür gibi misal çoğaltın. Hangi hüneri geliştirdin sen? Hiçbir hünerini görmediğimiz adamlar dünyanın mahiri gibi, değil mi? Dünyanın marifet kapısının en üstündeki gibi bize laflar söylüyorlar. Videolar çekiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Fakat hiç hünerini görmedik adamı. Sokakta yürürken bile görmedik. Bir kafede otururken, taburede otururken bile görmedik. Fakirlikten bahsederek yüksek yüksek makamlarda, akıllı evlerde, akıllı arabalarda, işte korumalarda, önünden arkasından dervişanın böyle halkaladığı, yanına yaklaşamadığın adamın portresini bir düşünün. Bunun marifeti ne arkadaş? Kibir değil mi bunun marifeti? Nefis değil mi bunun marifeti? Dünyalık değil mi bunun marifeti? Adam öldürülmekten korkuyor. Öldürülmekten korkan bir adamın marifeti olur mu? Marifet kapısına gelmiş sayılabilir mi? O bir usta çırak ilişkisinden geçmiş sayabilir miyiz? Halifeler nasıl öldürüldü? Değil mi yani? Örnek almıyor musun onlardan hiç? Peygamberimiz öyle korumayla mı gezdi? Geldiğinde bir bedevi soruyor, buranın efendisi kim? Su dağıtıyor Hazreti Nebi aleyhisselam. Bir toplumun efendisi ona hizmet edendir buyuruyor. Bu peygamberden sen marifet olarak bunu mu öğrendin arkadaş? Kendini korutmayı mı öğrettin?

yüksek makamlarda oturmayı mı öğrettin? Bunu mu marifet edindin? Sonra da tasavvuf kelimeleri, tasavvuftayız diyorsun, bir sufiyiz diyorsun. Dünyadan geçtik diyoruz diyorsun. Ukbaya gittik diyorsun. Kendimizi çözdük diyorsun. Cennette içimizde, cehennemde içimizde, marifette içimizde, hakikatte içimizde filan diyorsun. Her şeyi Allah'tan diyorsun. Diyorsun da diyorsun. Ama bireysel olarak muhatap olduğunda cüzdanını çaldıklarında öyle demiyorsun. Çocuğuna birisi hakaret ettiğinde öyle demiyorsun. Birisi gelip arabanı çarptığında Allah'tandır demiyorsun. Bir yangın çıktığında Allah'tandır demiyorsun. Değil mi? Yani dolayısıyla arkadaşlar marifet, hani şeriat kapısı, tarikat kapısı, marifet kapısı da senin marifetin ne konusunda düşünmemiz lazım. Ezbere sözlerle olmuyor. Haydarik giymekle olmuyor. Seni kesilmedi ki kolun. Hazreti Ali Efendimiz'e ihmam edilen girişte söylemiştik. Haydari giyiyorsun, onunla çıkıyorsun. Değiş okuyorsun televizyonda. Ya televizyonda giyilir mi mesela, değil mi? Ya, orada normal seküler kıyafetini giy. Yani hep böyle bir derviş görünme, sufi görünme, mahviyetkar görünme gibi bir derdimiz var. Görünmek için çektiğimiz emeği olmak için çekmiş olsaydık eğer, herhalde daha fazla mesafe alırdık hepimiz. Senin kolun kesik değil, nefisten kesik değil, değil mi? Dünya malına tutkunluktan kesik değil, çocuklarını yüksek yerlerde okutmaktan kesik değil. Diyelim ki bir garsona bağırırken hiç öyle şey yapmıyorsun. Vaktine gelmeye yemek için dünya kadar laflar ediyorsun. Yani bir yerden kolun kesik değil kardeşim. Sen sadece Hazreti Ali Efendimiz'e telmih edilen, kolu kesilmiş olan Haydar Efendimiz'i, Haydar Kerrar'ı temsil eden Haydari'yi giyerek sen de öyleymişsin gibi kendini inandırıyorsun. Nefsin, şeytan tuzağına giriyorsun. Hadi kendini inandırdın. Bu senin kendi yolculuğun. Nereye istiyorsan git. Bize niye reklam yapıyorsun? Bize niye propagandaya giriyorsun? Bu mudur marifetin? Dememiz lazım. Dolayısıyla marifet kapısı işte bilgiyi, hakikati mesele eder. Hakikat kapısı var bir de. Bu da yolculuğun en üst mertebesi diye anlatılıyor. Biraz vahdet-i vücut meselesine giriyor. Tehlikeli bir alan, tartışmalı bir alan. Vahdet-i vücut, vahdet-i şuhud gibi tasavvuf kültürümüzde çokça tartışılan bir mevzu. Derin mevzular. Bu burayı kastediyor. Yolculuğun en üst makamı kulun Cenab-ı Hak ile, Tanrı ile vahdet olması, birlik olması anlamına geliyor. İşte buradan evrensel sevgiye, olgunluğa, kemalata erişmesi düşünülüyor. Öyle varsayılıyor. Evet, bu makamlar, eşikler birer basamak ve her birinin kendince ayrı ayrı imtihanları var. Biz daha ne zaman anlatacağız geriye kalan 40 makamı? Evet, kaptırdık gittik, siz de bana deyin ya, amma da kaptırdın gidiyorsun, sanki sen kendin bir şey olmuş gibi buradan bunları söylüyorsun diye söyleyebilirsiniz. Şimdi şöyle diyelim isterseniz, bir eser dinleyelim. Aşık Mahsuni Baba'dan gelsin. Yüz yüzlü cananım diyelim. Birbirimize böyle hitap edelim. Yüz yüzlü cananım.

Evet, tekrar selam diyorum. Hafız abi, Yavuz abi, benim kahramanlarımdan yazılarımı yöneten, yönlendiren, açılım getiren, dostlarıyla paylaşmaktan imtina etmeyen değerli büyüklerim, çok teşekkür ederim. Biz de biliyorsunuz genellikle dostlar, arkadaşlar birbirlerini çok takip etmezler. Birbirlerine var olanı açığa çıkartmazlar. Açığa çıkartmak yerine onların üstünü örtmeyi genellikle umumiyete tercih ederler. O bakımdan da hani onun bir yatırım yapsa oradan yararlanmazlar. Bir şey yazsa oradan paylaşmazlar. Yani genellikle böyle olur. Ya da işte beğeniyi basar gider ama bir günden bir güne de ya senin işte şu kitabında şöyle bir şey okudum, burayı anlayamadım, buradan tam olarak ne demek istedin, ya da şöyle ilginç geldi, burada bir kafamda olan bir şey vardı, çözümledim filan demezler arkadaşlarınız. Kitabınızı alırlarsa hani bir fuarda hani muhabbet olsun diye tabii ki gelirler, orada bulunurlar, alırlar ama genellikle de derinlemesine bir ilişki ne yazık ki orada da olmaz. Yani çağın böyle hastalıkları var. Değerli dostlar, şimdi 40 yaş meselesi deyince tabii biz hani 40 kapı şey 4 kapı 40 makam dedik ya, 4 de üzerinden bizim işte kültürümüzde bu 40'la ilgili başka şeyler de var, inanışlar var, söyleyişler var. 40 yaşın hikmeti var mesela, peygamberin 40 yaşına geldiği söylenir. Çocukların 40'ı meselesi var. 40'ların karışması meselesi var. 40'lar diye bahsedilen, mana yolculuğuna bahsedilen ricali gayb erenleri var, 40'lar diye bahsedilen. Yani bu mesele çok su götürecek olan bir mesele. 40 yaş hani insanın beden açısından ve ruhi kavrayış açısından, zihinsel muhakeme açısından, karakterinin yani şahsiyetinin teşhis edilebilir özelliklerinin açığa çıkması bakımından bu yaş süresinde bunu oluşturulduğu varsayılıyor. Hayata daha akıllı bakıyor, daha ilim yönünden bakıyor, daha irfan yönünden bakıyor, daha tecrübi bakıyor. Müşahadeleri olmuş çünkü o müşahadeye göre bakıyor. Senin ya da gencin görmediği bir şeyi görüyor. Bunu uzun uzun izah da edemez. Annelerimiz ya öyle yapma böyle yap derler. Ya niye böyle dediğinde çok da izah edemez çünkü izaha malik olmayabilir. Kelimelere o kadar malik olmayabilir ama onun bir müşahadesi var, bir tecrübesi var. O yaşı var, yaşanmışlığı var, deneyimleri var. Ondan dolayı böyle yapma zarar görürsün der. Çocuk da onu izah etmediği için ya da edemediği için onu yok sayar, kendisinde aynı sıkıntıları yaşar. İşte 40 yaşın getirdiği o karakter oluşunca, hevesler dizginlenince, yanlışlarda burnu sürtülünce, onları tekrar telafi etmek için işte acılar içinde kıvranınca, yanlış tabiplere gidince, yanlış tabipler yanlış ilaçlar uygulayınca, yarası azınca, burada her türlü bedensel, zihinsel, fikri, ruhi, manevi dolandırıcıların dolandırmasına ya da kendini hekim zanneden ama aslında tam tersi olanların yaralarımızı, kabuklarımızı kanatması ile ilgili bir durum her açıdan olur. Mali açıdan sıkıntı yaşarsın, güvenir, ortaklık yaparsın, dolandırılırsın. Ben seni arkandayım dersin, bir iş yeri açar, arkasında durmazsın, söz verirsin, sözünde durmazsın. Manevi olarak sana yardım edeceğim dersin. Aslında kendine etmekten acizdir, etmez. Yani bir sürü tecrübe olmuştur. Sizi kurtaracağım, kahramanınız benim diyen adamın kendini kurtarmaktan aciz olduğunu fark etmiştir. O yoldan geri dönmüştür. Döndüğü için başına gelmeyen kalkmamıştır vesaire gibi bir şey. Dolayısıyla o yaşanmışlıklar, o tecrübi bilgi, değil mi? Bilginin edinme yolları var. Tecrübe de bir bilgi edinme yolu. O tecrübi bilgiye dayalı olarak 40 yaş önemsenir. İnsan daha dingin oluyor, daha kararlı oluyor. Daha önce deneyimliklerin bir süzgecinden geçirerek bir şey yapıyor. Heves değil de alaka ile iş görmeye başlıyor. Coşkuyla değil de tedenni ile yol yürüyor. Malumatla değil de ilimle hareket ediyor. Lafla değil de amelle kendini var etmeye çalışıyor. Şunu bunu söylediğiyle değil de Kur'an-ı Kerim'in, Peygamber Efendimiz'in, Ehl-i Beyt'i, Müşteba'nın, Ashab-ı Güzin Efendilerimizin, Rasihun'un,
değil mi? Ulul elbab olanların, ilimde rasih olanların, ulul elbab olanların, rusuh sahibi olanların söyledikleri üzerinden kendini tecrübe ede ede ede yanıla doğrula yanıla doğrula düşe kalka bir yere geliyor. İşte 40 yaşı onun için onun zirve yaşı olarak söyleniyor. Dolayısıyla kişi daha sakin oluyor, sakin bir liman gibi oluyor, daha dingin oluyor, daha berrak görüyor, prizmadan geçirilmiş olan bilgileri söylüyor. Doğruysa yani o prizma o geliyor ama onun sonuçları var. Elenmiş bilgileri söylüyor diyelim ya da daha isyan odaklı olmaktan çıkıyor, sitem odaklı olmaktan çıkıyor, trip odaklı olmaktan çıkıyor, başkalarına dersleri burnu sürtme odaklı olmaktan çıkıyor. Daha şükür odaklı, kanaat odaklı, tefekkür odaklı olmaya çalışıyor.

Tabi burada şeyler de var. Efendim ergenlikler uzuyor. Yani o ergenlik doğumu, sorumluluk doğumu dediğimiz şey uzuyor aslında. Evlilikler uzuyor, sorumluluklar uzuyor. İşte maalesef çalışan anneler çocuklarına yeterince vakit ayıramadıkları için onları rüşvete boğuyorlar. Onlar da bu sefer etraflarında bütün dünyayı dolandırıyorlar. Narsistik duygular oluyor. Onların sahaya çıktıklarında yaşadıkları var. Bir sürü başka mevzu var. Yani bu konuların konuşulmasından sonra ortaya çıkan bir sürü başka mevzu var. Tabii bunları da hesaba katarak güncellemek lazım aslında. Dolayısıyla hani daha şükür odaklı oluyor. Bir zaviye kazanıyor. Hani tekkeler ve zaviyeler diyoruz ya, insanlar zaviyeye niye gidiyorlar? Bir açı kazanmak için, bir zaviye kazanmak için. Zaviye açı demek. İnsan niye zaviyeye gidiyor, niye tekkeye gidiyor? Usta çırak ilişkisi için daha önce görmüş, tecrübe etmiş olan kişilerin doğru tecrübelerini kendi hayatına yansıtmak için. Hikayeleri niye okuyoruz? İşte aramızda şu anda burada olan hikayeci büyüklerimiz var. Niye roman okuyoruz? Daha doğrusu niye kitap okuyoruz? Daha evvel yaşamış insanların tecrübelerini kendimiz yaşayarak tecrübe etmeden o sonuçlardan yararlanmak için kendi hayatımıza oradan bir nokta, bir feyiz, bir bereket, bir davranış, bir hal, bir anlayış, bir çözümleme, bir dinginlik düşürmek için okuyoruz değil mi? İşte aynen onun gibi. Bir zaviye kazanıyor, bir perspektif kazanıyor. Hani bir göz terbiyesi diyoruz ya, hani mesela sanatçılar bakıyor, senin görmediğini sadece baksan görüyor. Çünkü onun bir göz terbiyesi var. Bir hattatın, bir ressamın, bir ebruzenin değil mi? Bir nakkaşın bir göz terbiyesi var. Baktığında onu görüyor. Şimdi bu mana yollarında olanların da bir göz terbiyesi oluyor usta çırak ilişkisinde. Manevi göz terbiyesi oluyor. O da senin hemen o kabuklarını filan görüyor, görebiliyor olmak. Çünkü bir dinginlik kazanmış. Kendisine de böyle bakabiliyor. Kendi yanlışını, eksiğini, fazlasını görüyor. Konuşmaması gereken yerde konuşmuyor. Susması gereken yerde susuyor. Ya dolayısıyla hani yapmadıklarını söyleme konusunda kendisini frenliyor. Yani bir dinginlik, bir perspektif, bir zaviye, bir ölçü kazanıyor. Zaten o makamlar o ölçüyü veriyor diye söylemiştik ya. Dolayısıyla yani kültür olarak, işte inanç olarak eylemlerin buna göre belirliyor. Toplumun irfanını hesaba katıyor. Sağduyuyu ciddiye alıyor. Sosyal düzeni bozmamaya özen gösteriyor. Vahye bağlı olarak bunları tartıyor, biçiyor ve bütün ilişkisini buna göre kullanıyor. İşte 40 yaşına gelince de bütün bunlar artık olgunlaşmış oluyor. Kemale ermiş oluyor. Taşlanmış oluyor bir nevi. Yani evet, artık 40 yaşına geldi. Bu adam bile bile yalan söylemez. Bu adam bile bile diyelim ki zarar vermez. Bu adam bile bile esip savurmaz. Bu adam bile bile yaşamadığını söylemez gibi idi. Yani şimdi tabii bunu böyledir demek biraz güç. Dolayısıyla arkadaşlar mesele böyle bir nevi aydınlanma, kalbini durutma, ruhunu damıtma, tezkiyeden sonra bir kıvam bulma yaşı. Kıvama gelmiş yaş. Hamlık gitmiş. Çorba olmuş olmak gitmiş. Katışıklıklar gitmiş. Kafa karışıklıkları gitmiş. Çatışmalar gitmiş. Karşıtlıklar gitmiş. Mücadele duygusu gitmiş. Alt etme duyguları gitmiş. Yani kendini aydınlatmış. Kendini damıtmış. Kendini prizmadan geçirmiş. Ve ne olduğunun farkına varmış demek 40 yaşına gelince. İnşallah öyle olanlardan oluruz. Hatta böyle Türkçe'de de eskiler çok kullanırlar. Yaş ileri olanlar şimdi buradan hatırlayacaklardır. Sinni kemal derlerdi mesela. Birinden bahseder ki ya bu nasıl sinni kemal erdi yavrum, onunla oturup konuşabilirsin. Onunla dertleşebilirsin. Onunla yoldaş olabilirsin. Onunla pirdaş olabilirsin. Ona yüreğini açabilirsin. Onun yanında kendin olabilirsin demekti. Çünkü o sinni kemale erdi denirdi. Yani olgunluk yaşına, kemal yaşına erdi demektir. Karakteri oturdu, düşünceleri netleşti, şahsiyetli netlik kazandı, hayata bakışı belirlendi, yorumlayışı belirlendi, duruşu belirlendi.

Maharetleri o açığa çıktı, hünerleri görüldü. Bunların insana ne yarar sağladıkları netleşti. Sinni kemale erdi denirdi. Ondan fevri kararlar çıkmaz, ondan sövgü çıkmaz, ondan iftira çıkmaz, ondan seninle mücadele, yarışa girme çıkmaz, seni alt etme gibi bir duygu çıkmaz, senin işte sevilmenden dolayı kendisini sevilmiyor gibi göstermez, sana itibar ediliyorsa bana niye itibar ediliyor demez, sen zenginsen ben niye fakirim demez. Mesela yani sinni kemale ermiş, olgunlaşmış, bunları tartmış, biçmiş, ölçmüş, damıtmış, elemiş. Yani bunlar üzerinde bir sonuca ulaşmış demek. Kamil o olmuş demek. Dolayısıyla bu sinni kemal işin tabii fiziksel kısmı, fevri kararlar vermez, yerinde durur, yerinde davranır, yerinde söz söyler, yerinde susar, yerinde güler, yerinde ağlar. Böyle olur. Yani bir sağduyu ve derin muhakemesi olan demek. Bunu tabii sufi açısından, din açısından bakınca, İslam inancında peygamberimize, Cenab-ı Allah'ın Kur'an'la karşı saygıda, muttaki olmakta, peygamber efendimize ittibada, ehli beyte saygıda, alimleri anlama konusundaki gayrette de sinni kemale ermiş olmalı. Yani beden olarak sinni kemale ermiş. Sakalını beyazlatmış. Bir şeyler kazanmış. At sahibi olmuş, araba sahibi olmuş, mülk sahibi olmuş, evlat sahibi olmuş, makam sahibi olmuş, bilinir olmuş. Fizik onda o değil sadece. O ona bahsediyorsa bu kadar konuşmamız zaten yanlış. O değil mevzu. Beden yaşından bahsetmiyoruz. Kemalattan bahsediyor. Yoksa adam 60 yaşına der geçer gideriz. Değil mi? Yani o 40'ından sonra sinni kemale geldikten sonra 60'ına gelene kadar neler oldu? Şimdi 40 yaşına gelen bir adam yani Allah'la bir irtibat kurmuş olması gerekir değil mi? Kur'an'ı bir baştan sona okumuş olması gerekir. Ne dediğini fark etmiş olması gerekir. Nasıl başka türlü kemale erecek? Adam 40 yaşına gelmiş, Kur'an'ı anlamıyla, anlam üzerinde düşünerek bir kere bile henüz okumamış. Bir kere 40 yaşına gelmiş, sinni kemale gelmiş diyoruz. Bir kere bile anlayarak okumamış. Her yaşına bir ayet düşecek gibi bir ayetin manasını bağlantılarıyla söyleyecek seviyeye gelmemiş. Ama bedeni yaşlanmış. Biz ona sinni kemal diyebilir miyiz mana açısından, zihinsel kavrayış açısından? Diyemeyiz maalesef. Diyemeyiz. Dolayısıyla yani sinni kemale gelince, 40'ına gelince, yani Cenab-ı Allah ile Kur'an'ın öngördüğü, vahyin öngördüğü ve peygamberimizin ve peygamberanın, Kur'an'daki diğer işte peygamberanın, Allah ile kurduğu ilişki, insan ile kurduğu ilişki, tabiatla kurduğu ilişki, eşiyle kurduğu ilişki, sevdikleriyle kurduğu ilişki, çocuklarıyla kurduğu ilişki, zihniyle, aklıyla, fikriyle, hayalleriyle, muhayyilesiyle kurduğu ilişkinin olgunlaştığı kişi demek, kemale geldiği kişi demek. Yani ilişki kurması gereken her şeyle, her hususla, kişi olmaktan çıkartarak da onu hususla diyelim, kamil manada bir iletişim kurmuş demektir sinni kemal. Eşyaya öyle davranıyor, elbisesine öyle davranıyor, akarsuya öyle davranıyor, gölgelendiği ağaca öyle davranıyor, suyunu içtiği çeşmeye öyle davranıyor, üstünü örttüğü yorgana öyle davranıyor, kendisini örten, yanlış duygularını, eksik duygularını örten sevgilisine böyle davranıyor, kendisini kendisinde açığa çıkardığı yarenine böyle davranıyor. Yani sinni kemal olmuş. Evlatlarında kendisi tahsil yapmış, evlatlarında kendini, değil mi, zorlukları aşmış, sabrı öğrenmiş, direnmeyi öğrenmiş, kendisi gibi düşünmeyenle ilişkiyi öğrenmiş. Yani sinni kemale gelmiş, orada da öğrenmiş. Yani dolayısıyla sadece bir maddi durumdan bahsediyor değiliz. Hem Kur'an açısından, hem peygamberimiz açısından, hem diğer peygamberan açısından, hem tabiatla ilişkiler bakımından, hem kendi bedenini ve zihnini tanıma bakımından, ilişkide olduğu herkese kamil manada, olgun manada, verimli manada, işe yarar manada, hünerli manada, marifet içeren bir manada bir ilişki kurmuş ve buraya gelmişse eğer, ona manevi açıda da sinni kemale gelmiş, yani İrfan ehli olmuş, irfaniyete ulaşmış,
kemalata erişmiş,

kamil insan olma yolunda ilerliyor diyebiliriz. Evet, peygamber yaşı olarak da genelde bilinir. Hani farklı yaşlar olduğu da söylenebilir. Hatta hesaplara göre bazen 38,5 yaşındayken peygamberimize vahiy geldiğini söyleyenler de var. Hani burada işte hicri mi, işte kameri mi, neye göre hesap ediyoruz mevzusu var ama genelde 40 denir. Mevzuya oradan da gidilebilir. Yani insanın maneviyatta derinleşmesi, insanın kendi özünü bulması, niçin yaratıldığını, bu dünyada niye olduğunu, görevini nasıl yerine getirdiğini, hangi hususlarda hüner gösterdiğini, maharetin nerede geliştirdiğini, bunun insanların ruhuna, hayatına nasıl dokunduğunu anlayabiliyorsa manevi olarak da sinni kemal, yani olgunluk yaşına gelmiş demektir. Yani mesela sorumlulukta nasıl, şükürde nasıl, ilimde nasıl, fedakarlıkta nasıl, bütün bunlara bakmak lazım. Farkındalığı nasıl, kendini geliştirme açısından buna bakmak lazım. Kabullenişi nasıl, değil mi? Buna bakmak lazım. Bir mevzuyu, en mesela hararetli mevzuyu, en çetrefilli, en böyle cerbezeli mevzuyu diyelim ki, ya da böyle bir hayhuylu bir mevzuyu nasıl dile getiriyor? En karşı olduğu kişiyle nasıl irtibat kuruyor? En karşı olacağı bir mevzuyu dinlerken konuya nasıl yaklaşıyor? Konuyu ortaya koyana nasıl yaklaşıyor? Bütün bunlar da 40 yaşı açısından bakıldığında sinni kemali adamın gelip gelmediğini de oradan da görürsün. Yani beşeri münasebetler, hayatı güzelleştirme, insani tutumlar, Allah'ın kuluna nasıl davranıyor, değil mi? Harputlu Kemal Efendi vardı, Allah rahmet etsin. Allah yarattı demek yerine o Elaziz'in hafif böyle şivesiyle Allah yar etti diyordu mesela, yarattı yerine. Allah'ın yar ettikleriyle, yarattıklarıyla, ömür verdikleriyle, değil mi? İlim verdikleriyle, hayat verdikleriyle, anlama yeteneği verdikleriyle. Sen nasıl ilişki kuruyorsun kardeşim? Birini nasıl karalayabilirsin? Birine nasıl kötü söyleyebilirsin? Birine yüksekten nasıl bakabilirsin? Değil mi? Sen eğer bir şey sahibi olduysan Allah'ın da lütfu var, değil mi? Burada kendi kendine olmadı. Dolayısıyla bütün bunları dikkate alarak yaklaşmak lazım. Farkındalık meselesi önemli. Kendini bilme meselesi önemli. Kendini gerçekleştirme meselesi önemli. Kendilik bilincine, yani farkiyete ulaşmak önemli. Ferdiyet bilincine, şuuruna ulaşmak önemli. Bütün bunlar işte 4 kapı 40 makamdan geçirerek olur demiş Hacı Bayram-ı Veli. Anadan doğduğumuz gibi bu kapılardan da, bu basamaklardan da doğmamızı ifade ediyor. Ama gelin görün ki vaktimiz bitti. Uzun bir girizgah gibi olmuş oldu ama tabii bunların hepsini tek tek söylemek lazım. O kapıdaki makamları, basamakları tek tek söylemek lazım. Dilerseniz o 40 kapı mevzusuna da hani maddelerini aktarmaya da yarın inşallah devam edelim. Olur mu? Ne dersiniz? Evet, bu konuda tabii gelişimcilerin söyledikleri var, işte nörologların söyledikleri var, psikiyatrların söyledikleri var, psikologların söyledikleri var. Ondan sonra yaratılış üzerinde düşünenlerin söyledikleri var, nörobilimin söyledikleri var, şunların söyledikleri var, bunların söyledikleri var. İşte 7 yaşında şöyle, beyin işte bilmem ne böyle, şu kadar işte hücreler böyle, bunu bulamadık böyle. Bundan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Onları Sinan Canan Hoca'nın kitaplarından okuyorsunuz, başkalarından okuyorsunuz, Nevzat Arhan Hoca'dan okuyorsunuz, değil mi? Erol Gökadan okuyorsunuz, Kemal Sayar'dan okuyorsunuz, pek çok kişiden okuyorsunuz. Bundan bahsetmiyoruz. O bilgiler lazım zaten. Bunları biz kendi açımızdan nasıl yorumlayacağız? Nasıl bir kevgire atacağız bunları? Nasıl bir süzgeçte süzeceğiz? Yani ezberlenmiş bilgiyi, başkasından aldığın şeyi böyle hani yapıştırmak filan mevzusu kolay. Ezbere aktar, hocaların camide yaptıkları gibi. Hani onlar da ayette şöyle dedi diyor. Bağlamı orayla alakası olmasa bile pat diye söylüyor. Sen o ayeti onun için zannediyorsun. Hadisi söylüyor. Ondan sonra sahabeden bir şey anlatıyor. Bir menkıbe anlatıyor. Bağlıyor gidiyor. Şimdi bilim adamlarının söylediklerini, ezberlediklerimizi, ilgilendiğimiz alana göre
öteki öyle dedi, belki böyle dedi, Jung böyle dedi, işte evini

İşte Sina böyle dedi, Farabi böyle dedi diye atarak mevzuyu çözemeyiz. Bundan bahsetmiyoruz. Bundan bıktık zaten arkadaşlar. Yani bu bizi öldürdü bu mesele. Yani biraz buraya dikkat etmemiz lazım. Biraz kendi yüreğimize damıtmamız, sinni kemalimizi göstermemiz, olgunluk yaşına geldiğimizi göstermemiz, tavrımızda, halimizde, konuşmamızda, oturuşumuzda, yürüyüşümüzde, sevme biçimimizde, kendimizi sevdirme biçimimizde, meseleleri ele alma biçimimizde, daha geniş bakabilme meselemizde, daha toleranslı olabilme, tolerans sahasını genişletebilme, önce karşı tarafı dinleme, dinledikten sonra anlama, anladıktan sonra bir söz söyleme gibi olgunlukların oluşması lazım. Düşün ki adam 50 yaşında, 60 yaşında karşı taraf bir şey söylüyor. Söylediğinde anlamış da değil ama karşı. Neye göre karşı? Bilgisi yok ama fikri var gibi, hani oluyor ya Uğur Mumcu'nun şeyindeki gibi. Daha çocuk ağzını açmadan, genç ağzını açmadan ya da işte o şahıs, o kadın, o erkek neyse ağzını açmadan boca ediyor bütün bilgileri. Öyle miydi, böyle miydi filan diye ona böyle dikte ediyor. Bu sinni kemale ermemişliğin meselesi. Önce dinleyeceksin kardeşim. Ne söylüyor? Niye böyle söylüyor? Nereleri okudu da böyle söylüyor? Eğer sen onu zehirlenmiş olarak kabul ediyorsan hangi zehirlerin sonucunda söylüyor? Allah vermesin, diyelim ki uyuşturucuya müptela olmuş bir tanıdığınız olsa, onu hangi uyuşturucunun zehirlediğini öğrenmek, bunu hangi doktorun daha iyi tedavi edebildiğine bakmak yerine sürekli ona nutuk atar mısınız? Sen hangisini içtin, niye içtin, böyle oldu, böyle oldu, bir etki eder mi? Yani siz onun fikri olarak, zihni olarak zehirlendiğini varsayıyorsan eğer, önce bir merhamet, önce bir sabır, önce bir ilgi, önce bir engin yaklaşım, sinni kemale uygun bir duruş, değil mi? Bir anla. Konuşsun, içini döksün. Bir saat mi konuşacak, konuşsun. İki saat mi konuşacak, konuşsun kardeşim ya. İki saatte dinleyince birini kurtarabiliyorsan ne kadar güzel. Kurtarman mümkün değil de ya bu adam bana değer verdi demesi bile senin sonraki söyleyeceklerine bir zemin teşkil edecek. İşte sinni kemal, olgunluk yaşı, dört kapıdan, kırk makamdan geçmek için buralar da önemli bir şey. Benim fikrim kesin doğru, benim meşrebimin dediği kesin doğru, benim külliyatımın söylediği kesin doğru, hadi bakalım o zaman hurra anlatıyorsun. Yani Peygamberimiz ayetleri düşündürtmedi mi? Düşündürtmek üzere söylemedi mi? Allah sorular sormadı mı? Nasıl düşünüyorsunuz, nasıl aklediyorsunuz, nasıl böyle hesap ediyorsunuz? Şuna bakmıyor musunuz, buna bakmıyor musunuz derken Allah, senin üslubun Kur'an'ın üslubuna uymadığı için sen sinni kemale bedensel olarak ermiş olsan bile zihni olarak, fikri olarak olgunluk yaşına, sinni kemale gelmemişsin kardeşim. Sittin sene daha dolaşman lazım, demen lazım eğer kendine öyleysen. Çok şey ezberlemiş olman, hani aklına gelen şeyi söylemen yetmiyor ki. O adamı dinleyeceksin. Adam diyecek ya ben iki saat dinledim. Beni annem dinlemedi, babam dinlemedi, ailem dinlemedi, öğretmenim dinlemedi, sevgilim dinlemedi. Arkadaşlarım dinlemedi, dost sandıklarım dinlemedi. Dinlemedi beni kimse ya. Bu adam beni iki saat dinledi. Üstelik söylediklerim onun fikrine ters olduğu halde dinledi. Kabul etmediği mevzular olduğu halde dinledi. Ve etkili bir biçimde dinledi. Gözüme bakarak dinledi. Derse eğer. O zaman senin de bir şey söyleyeceğin varsa, bir sözün varsa, o sözü de ona göre, değil mi? O zaman o sözü de ona göre değerlendirecek. Sözünün kıymeti olacak. Bahası olacak. Ağırlığı olacak. Kıymeti olacak. Dikkate alınabilir olacak. Üzerinde düşünülebilir olacak. Kabul edilebilir olacak. Sen cedelle söylemediğin için, adamı dinleyerek söylediğin için, kabul etse de adamın nefsine ağır gelmeyecek. Kibrine ağır gelmeyecek. Ya sinni kemaldeysen maddi ve manevi olarak bütün bunlar senin için kıymetli olmalı. Ve hatta ona cevap vereceksen bile, diyelim ki bir şey anlatıyor ama sana ters geliyor. Ona demelisin ki sinni kemalin gerektirdiği şekilde. Demek lazım ki ya kardeşim tamam sen fikrine karşıyım. Bu böyle.
Ben buna karşıyım ama

Niye karşı oldum ben de bilmiyorum. Bunu araştırayım, bunun üzerinde çalışayım, bir fikir beyanlayayım, sonra bunun üzerinde konuşalım denebilir. Dolayısıyla bu meseleler biraz karşılıklı sinni kemal olmalı, karşılıklı olgunlukla olmalı, yaptırım üzerine olmamalı, emri vakilerle olmamalı, değil mi? Karşılıklı ruh uyumu, zihni uyum, zaman uyumu, mefhum uyumu gibi şeylerle olmalı. Yani böyle bir cedel, bir ödev, bir borç filan gibi o olmamalı. Yani bu kavram, sinni kemal kavramı, olgunluk kavramı, bunu dışında bırakan kavramlar oluyor. Evet değerli dostlar, yarın dört makamdan bahsettik. Dört kapıdan bahsettik. 40 makamı yarın konuşalım. Ona zaman kalmadı. İnşallah başınızı çok ağrıtmamışımdır. Biraz kemal, kemalet, sinni kemal, olgunluk işte üzerinde aklımıza gelenleri söyledik. Sadece haydarı giyerek biz kolu kesik olan, ondan sonra haydarı kerrarın şeyini yolundanız diyoruz ama hiçbir şeyden kesik değiliz. İddiadan kesik olalım, işte mücadeleden kesik olalım, nefisten kesik olalım, kibirden kesik olalım vesaire vesaire gibi mevzuları bir kere daha düşünelim. Yazacaksak böyle yazalım, söyleyeceksek böyle söyleyelim, seveceksek böyle sevelim, yürüyeceksek böyle yürüyelim, mutluluğumuzu buralarda arayalım. Efendim söyleyeceklerim bu kadar. 12 dakika bile aşmışız. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim hepiniz efendim. Varlığınız daha daim olsun inşallah.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: gözün seveyim.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor.

yüksek binalerde al yeşil perde, yüksek binalerde al yeşil perde, canım kurban olsun Erdoğan'a.

Sensin canım, yazın, kışın. Benim şiri, nazlı kuşum. Sana sevgi uçurmuşum. Uyu ninni, uyu ninni. Bilirim, ne çok düşün var. Çiçek, çiçek, öpüşün var. Bir gül gibi gülüşün var. Uyu ninni, uyu ninni. Kovan kovan balın olsun. Akan sular ömrün olsun. Denizlerde salın olsun. Uyu ninni, uyu ninni. Gözlerin akıp gidiyor. Uykulara

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

şimdiki aklınla yeniden başlayabilseydin her şeyi, pişmanlıkların olmazdı bugünkü kadar. Doya doya gülmeleri zaten unuttun ve sevmeleri ve sevilmeleri seneler nasıl da su gibi aktı. Hatırası bile öyle uzak ki, başını koyup da bir omuza güzel şeyler duymayalım çok oldu. Lanet olsun. Varsın kimseler bilmesin hayatta mısın? Ah bu şarkıların gözü kör.

akşam aklıma sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Gece saat 1'e geldi. Uyku gözüme girmedi. Sen eskiden bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Ana, canım ana, hayalın önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğen başında oturmuş hamur yollasın. Yarın ekmek yapacaksın, gözlerin tezek dumanından yaşaracak. Alnında ter bulgur bulgur kabaracaktır. Peynirle ekmek yapacaksın, ben orada yokum.

bu. Nasıl olsa geçer. İnsan insana test kavuşur. Ben seni hiç unutamadım. Hiç unutamayacağım. Ben okuyam ana. Okuyacağım. Göreceksin bak mühendis olacağım. Harput'a geleceğim. Ezan sesinde. Elini öpeceğim. Canım ana. Kurban ana. Hayran ana.